ıslak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar, koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak, herkes kendi hikayesini en az.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehir. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle. Her gün

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsa.

aşk düştüğü yeri yakar. Depremler misali yıkar. Alabora olur her şey. Bu savaştan kim sağ çıkar?

senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.

biliyorsun bu sana yazdığım son şarkı ve bu son gece.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat.

olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: IFM Reklam.

0: Ay efendim, reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söyledi.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Kahvesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
4: Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz, Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
6: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler:
5: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
4: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531-964-9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
4: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: IFM Reklam.

0: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix,
1: Trap Style.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları: Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 0313.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Familia Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söyledi.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Medya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Adresi Aydın Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
4: Ay FM reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira.

0: Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftlikler,

0: alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler:
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.

0: Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Çamarası mahallesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yangında baba Mehmet Çınar, anne Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılardan anne Meryem Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve cenazesi toprağa verildi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 30 yaşındaki Tayfun Çınar da yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın cenazesinin işlemlerin ardından Çamarası Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'ın tedavisi sürerken hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu mahallesinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine bölgede tedbirler arttırıldı. İlgili kurumlar harekete geçerken Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Köşk ilçesindeki 10 mahallede hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Kısıtlama kapsamında Kızılcayer, Beyköy, Baklaköy, Güzelköy, Merkez Çarşı, Merkez Serdaroğlu, Ovaköy, Merkez 6 Eylül, Merkez Soğukkuyu ve Çiftlikköy mahalleleri yer aldı. Uygulamayla bölgedeki hayvan hareketliliğinin kontrol altına alınması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Üreticilerin alınan tedbirlere uymaları isteniyor. Aydın'ın Köşk ilçesinde internetteki hayvan satışı ilanı üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi. Aydın Denge gazetesinin haberine göre 6 Eylül mahallesinde hayvan üreticiliği yapan 46 yaşındaki Ali K. internette satışa çıkardığı iki buzağı için telefonla arayan kişiyle 205 bin liraya anlaştı. İddiaya göre telefondaki kişi üreticiye hayvanları almaya gidecek kişiye fiyatı söylememesini tembihledi. Kuyucak'tan gelen Tunca isimli kişiye teslim edilen buzağılar araca yüklenerek götürüldü. Ancak hesabına para yatmayınca dolandırıldığını anlayan Ali K. 112 acil çağrı merkezi üzerinden jandarmaya ihbarda bulundu. Bildirilen plaka üzerinden harekete geçen ekipler aracı Dalama Mahallesi yakınlarında durdurdu ve iki buzağıyı buldu. İncelemede Tunca isimli kişinin de buzağları 135 bin liraya satın aldığını düşünerek ödeme yaptığı ve parasını gönderdiği kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle iki buzağı sahibi Ali K.'ye teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12 Ekim'de gerçekleştirdiği çalışmada bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda 511 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ürünlerin toplam ağırlığının 52,5 kilogram olduğu bildirildi. Yakalanan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Nazilli Belediyesi çalışmalar öncesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla pazar yeri ve trafik düzenlemesine gitti. Bu kapsamda 15 Ekim Perşembe günü Kültür Merkezi çevresindeki sokaklarda pazar kurulmayacak. Yıkım çalışmaları sırasında ise Kültür 1, Kültür 2 ve Kültür 3 sokakla Hürriyet Caddesi'nin kesişimleri araç trafiğine kapatılacak. Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretle yönlendirmelerine uymalarını istedi. Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da hasat mesaisi başladı. Bu yıl sezonun 15 gün gecikmeli başladığı kentte kış aylarındaki dolu yağışının rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi.
1: Lakap olarak aslında bunu geldiğinde yiyemem.
0: Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Sarıçam mahallesinde Mehmet ve Fatma Yılmaz çifti sezon tam olarak açılmadan Bursa cinsi erkenci kestaneleri toplamaya başladı. Engebeli arazide ve dikenli kabuklar arasında çalışan üreticiler zorlu bir mesai yürütüyor.
1: Hani kafama düştü.
2: Ömer, Nuren, şey aklın düşerse beni verin oğlum.
0: Çocukluğundan bu yana kestane üretimiyle uğraştığını belirten Fatma Yılmaz, hasat sırasında ağaçtan düşme ve dikenlerin göze batması gibi risklerle karşılaştıklarını söyledi.
2: Bursa bu.
3: En önemli kestane burada üretiliyor değil mi?
2: Evet. En güzeli burada.
3: Peki zorluğu ne bu işin, bir anlatsana.
2: Zorlu bir ağaçtan düşürmesi. Gözüne kaça. Allah korusun ağaçtan düşersin.
0: Aylarca emek verilerek yetiştirilen kestanelerin hasadı yaklaşık 15 günde tamamlanıyor. Üreticiler geçimlerini sağladıkları kestane üretiminde bu yılın verimini endişeyle bekliyor.
4: Seni almadık.
0: Kış aylarında etkili olan dolu yağışı ve hasat sezonunun gecikmesi nedeniyle rekolteye ilişkin belirsizlik sürüyor. Ürün fiyatlarının da hasat döneminde netleşmesi bekleniyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde pancar sökümü sırasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Akdeğirmen köyünde meydana gelen olayda aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasındaki tartışmanın ardından ÇA tabancasıyla Karasu ailesine ateş açtı. Saldırıda İlhan Karasu, oğulları Ali ve Sefa Karasu'yla kardeşi Halit Karasu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli Alatarla Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu.
5: Yenge,
0: köyde güvenlik önlemleri alınırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'nın Kepez ilçesinde 49 yaşındaki Canan Yıldırım, birlikte yaşadığı 27 yaşındaki Talha Torbalı tarafından öldürüldü. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli Yıldırım'ı darp ettikten sonra boğdu. Kadının üzerine kaynar su döktüğü de öğrenildi. Cinayetin ardından Antalya'dan otobüsle Konya'ya giden şüpheli polise teslim oldu. Verdiği bilgi üzerine adrese giden polis ekipleri Yıldırım'ın cansız bedenini yatak odasında buldu. Şüphelinin kadının banka hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardığı da belirlendi. Antalya'ya getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde firari şüphelinin kaldığı rezidans dairesine polis operasyonu düzenlendi. Teslim olma çağrısına uymadığı iddia edilen 30 yaşındaki şüpheli ekiplere silahla karşılık verdi. Çankaya mahallesinde yaşanan olayda bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çatışmanın ardından kaldığı dairede başından vurulmuş halde bulunan şüphelinin kendi silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi. Şüphelinin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski sevgilisinin evini benzin dökerek ateşe verdiği iddia edilen itfaiye erinin ağır yaraladığı Ebru Serep, tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay 7 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre itfaiye eri AK, birlikte olduğu öğrenilen eski sevgilisinin evine giderek içeriye benzin döktü ve evi ateşe verdi. Evde mahsur kalarak ağır yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Serap'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından yakalanan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Burdur'da özel bir öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı sabah saatlerinde odasında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da derici iz bulunmadığını tespit etti. Mustafa Sanı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuk Su Köyü Ballıkaya mevkisinde yaşandı. Semiha Sözer eşiyle birlikte bulunduğu sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Erdal Necip Sözer ifadesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söyledi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise ölümün kaza ya da intihar sonucu meydana gelmediği, Semiha Sözer'in itilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kanaatine varıldı. Yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan sanık, yargılama sürecinde suçlamaları reddetti.
4: Yani buraya kadar çıktığımızı hatırlıyor.
5: Çıktığını hatırlıyorsun.
4: Yürüdük onu bilmiyorum.
5: Yani sen buradayken, o burada, eşin buradan düştüğü şeklinde yer göstermeler yapılmış.
4: Yani biz tabii testten baktığımız zaman, hatırladığım kadarıyla hani iki eşik var. Ben ayağa kalktım.
0: Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ocak 2025'te Erdal Necip Sözer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Eşini uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulaması talebi de kabul edilmedi. Böylece Erdal Necip Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 14 yaşındaki Murat İmrah'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 24 Temmuz'da ablasının doğum gününü kutlamak için arkadaşlarının evine giden Murat İmrah, evde bulunan ruhsatlı tabancayla başından vuruldu. 14 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan 16 yaşındaki YDS ilk ifadesinde olayın intihar olduğunu söyledi. Daha sonra ifadesini değiştirerek ateş edenin kendisi olduğunu ancak olayın kaza sonucu yaşandığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde şüphelinin olaydan önce yapay zeka uygulamasına birini öldürsem ne kadar ceza alırım ve müebbet hapis ne kadar şeklinde sorular sorduğunun tespit edildiği bildirildi.
6: Süreç olay olduğu gün oğlumla ilgili intihar etti haberlerini yaydılar. Ben bu haberi ilk duyduğum andan zaten inanmadım. Benim çocuğumun böyle bir karakteri yok, böyle bir yapısı yok. Böyle bir psikolojiye sahip bir çocuk değil. Gayet düzgün bir çocuk yetiştirdim. Herkes yetiştirdiği, büyüttüğü çocuğu tanır. Ben 14 yıl emek verdim o çocuğa. Ben zaten bunları ilk baştan beri kabul etmedim. Daha sonrasında hiçbir şey gizli kalmaz zaten. Hepsi ortaya çıktı. İtiraf etti. Bilerek isteyerek vurdum dedi. Sonra intihar eden biri silah yanında olur. Silahı çekmeceye sakladı katil. Elde edilen bulgular kazaya çevirmeye çalıştılar. Kaza olmadı da şu an artık resmi elimizdeki çıkan raporlarla artık hepsi tespit edildi. Bir grup çetelerle yazışmalar, sabahtan akşama kadar benim oğlum namaz kılıyor, Allah'tı, Kur'an'dı, Cuma'ydı, abdest, namazdı gittiler ya. Allah'a nasıl küfür ettiği burada, Allah'a ettiği küfürler, insan nasıl öldürürüm, pompalıyla öldürsem ne kadar ceza alırım, silahla çekilmiş bir sürü fotoğraflar, pompalıyla yine... Babası dedi ya benim oğlum silahla haşır neşir değildir. Bunlar silahla oğlunun bir yıldır, bir buçuk yıldır haşır neşir olduğuna dair resmi raporlar.
0: Murat'ın annesi Yeliz İmra, oğlunun ölümünün kaza olarak gösterilmeye çalışıldığını savunarak soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Aile, şüphelinin dijital materyallerindeki diğer aramaların ve silah fotoğraflarının da aydınlatılmasını istedi.
6: Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Sonuna kadar peşindeyim. Asla susmayacağım. Kuru sıkı, pompalı, benim oğlumu öldürdüğü silah markalarıyla ilgili birçok kişiyi öldürmekle ilgili araştırmalar yapılmış. Bunun içinde babası da var, annesi de var, kız kardeşi de var. Belki bu bunlarla bir okul basacaktı. Belki başka bir toplu bir katliam yapacaktı. Bilemiyoruz ki. Yani uygulama üzerinden bu kadar vahşice, ben bunları okurken benim kanım dondu. Kanım dondu. 16-17 yaşında bir çocuk diyorsunuz. Bu çocuk değil, bu şeytan. Şimdi burada yine annemi döven birini öldürürsem ne kadar ceza alırım? Müebbet cezası ne kadar? Müebbet kimlere verilir? Yani burada birini dövdüm, ne kadar ceza alırım? Birini öldürdüm, ne kadar ceza alırım gibi araştırmalar yapılmış. Hepsi dosyada. İddianame için son bir rapor kaldı. Onu bekliyoruz. İnşallah o da en kısa sürede hazırlanacak. Mahkeme sürecimiz henüz belli değil. Tabii ki benim için artık hiçbir şeyin bir önemi yok. 100 yılda yatsa bir önemi yok. Ama en ağır cezayı almasını istiyorum katilin.
0: Anne İmra olayın ardından ailece ölüm tehditleri aldıklarını da iddia etti.
6: Bir grup çeteler tarafından mesajlar geldi bize. Ölümle ilgili tehditler. İşte yine oğlumun mezarını dağıtmakla, parçalamakla ilgili bir takım mesajlar. Kimse benim oğluma zarar veremez. Bir kere zarar verdiler benim oğluma. Bir dahası yok.
0: Soruşturmada iddianame için beklenen son raporun ardından adli sürecin devam etmesi bekleniyor.
7: Yani buradaki son çıkan raporlarla alakalı... Benim kanımca çocuk yaptığı araştırmalardan suça meyilli. Yani bir suç işlemek istiyormuş. Artık bu ya bir okul baskını olabilirdi ya da hiç başka bir Murat gibi günahsız biri olabilirdi. Burada aile yani şimdi dostuz diyor, şudur diyor. Sen çocuğunun katil olduğunu biliyorsun. Madem dostsak, madem ki sen neden katili bile bile savunuyorsun? Yyani bu silah sadece bir kerelik eline almamış. 2 senedir bu çocuk bu silahla dolaşıyor. İstanbul'a kadar gelmiş. Belki artık burada başka arkadaşlarla bilmiyorum. Şu anda ulaşabildiklerimiz bunlar. Daha sonra neler çıkar bilmiyorum. Ama çocuk tamamen bir suç makinesi yani. Kendince bir araştırmaya girmiş yani.
0: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akranlarının 12 yaşındaki bir çocuğun sırtını kolonya dökerek yaktığı iddia edildi. 18 Eylül'de meydana gelen olayda sırtında yaralar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde 3. derece yanık tespit edilen çocuk yaklaşık 25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağrılarının yeniden artması üzerine hastaneye götürülen çocuğun bilincini kaybettiği öğrenildi. Aile yaşananların ardından polise başvurarak şikayetçi oldu. Çocuğun babası sorumlular hakkında şikayetini sürdüreceğini belirtti.
8: Geçen ayın 18'i Eylül ayında. Eylül ayında yaşadık. Eylül ayı Cuma günü akşam saatleri 7-7.30 gibi çocuğumla işte işten geldim ben. Çocukları eve soktum. Tekrar çocuklar kapının önüne çıktılar. Bu arada da çocuklar kapının önüne çıkınca çocuğu alıyorlar, götürüyorlar 2-3 sokak arkaya. 2-3 sokak arkaya gidince de orada bunlar böyle ellerine kolonya döküp yakma şeyine çocuğu mu tutuyorlar? Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyorlar. Sonra biraz daha kolonya döküyor çocuğun sırtına. Çocuk iyice alev oluyor sırtı şeyi. Bu sefer şey yapıyorlar, çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor, arabada söndürüyor. Peki tişörtle laylon olduğu için sırtına yapışmış. Çocuğu apar topar hemen işte eve getirdiler çocuğu yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında. Yani onlar da çocuk. Getirdiler evi. İşte biz bu kaydıraktan düştü dediler. Biz buna baktık. Çocuğun üstüne başka bir tişört giydirmişler. Uzun bir tişört. Baktık ki bu kaydıraktan düşmeye benzemiyor. Çocuk hemen kendini attı banyoya, su tuttu sırtına. Ben tabii çocuğu sıkıştırdım. Dedim ki oğlum ne bu? Beni dedi kolonyayla yaktı deyince çocuklar hemen kaçtı. Kaçtı. Hemen yandaki nizetten çocuğu duruyordu. Babasını çağırdım aşağıya. Dedim ki gel kardeşim buraya bak, böyle böyle bir olay oldu. Çocuğu kapının önünde dövmeye kalktı. Biz izin vermedik kendi oğlunu. Birine kelepçe takmışlar. Birinin yaşı tutmuyor diye serbest bırakmış savcılık. Yani biz şikayetçiyim ben. Sonuna kadar da devam edeceğim. Bu akran zorbalığıdır. Ben adalet yerini bulacak inşallah. Çocuğumun hakkını arıyorum. Adalet Bakanlığı'na da iki sefer, Adalet Bakanlığı'nın iki sefer kalemini aramışımdır. Şey yaptık. Oradan da dönüş bekliyoruz inşallah. İnşallah Adalet Bakanımız da bize bir yardımcı olacak. Bu işi son, yani detayını şey yapacak. Herkes cezasını çeksin.
0: Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 13 aylık Gökçe Kaya, yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından evine gönderildi. Gece yeniden ateşlenen bebek, sabah saatlerinde bakıcısının yanında fenalaştı. Acil olarak hastaneye götürülen bebeğin kalbinin durduğu belirlendi. Yaklaşık 2,5 saat süren kalp masajına rağmen Gökçe bebek kurtarılamadı. Acılı aile, hastanede uygulanan tedavide yanlış ilaç kullanıldığını ve ihmal yaşandığını iddia ederek şikayetçi oldu. Anne Duygu Nurkaya, daha önce karşılaşmadıkları bir ilaç verildiğini ve müşahede alanında yer olmadığı gerekçesiyle dışarıda bekletildiklerini öne sürdü.
9: Bir yaşında bebeğimi kaybettim. Bebeğimi hastaneye götürmüştük. Akşam 9.30-10 gibi dişten dolayı ateşlediler. Doktor ağzını açtı, baktı. Sonrasında bizi tedavi için yönlendirdi. İlaç verilecekti. Ondan sonrasında kadın bir doktorun yanına gitti, evrakla geri geldi. Sonra ilacı önce serum ilacı çektirdiler, şılınganın yarısını çocuğuma verdirdiler. Bizden istediler vermemizi, verdik çocuğa. Sonrasında bizi müşahedeye gidin dediler. Müşahedeye gittik, çocuğa tampon yapılacak yer yok, dışarıda yapın dediler. Biz dışarıda soğukta çocuğa tampon yaptık. Sonrasında geri içeriye girdik, bizi gönderdiler. Eğer ki ateşlenirse diş yapabileceğimiz bir şey yok, evde tamponla devam edeceksiniz, ılık suya sokacaksınız dediler. Gece 2.53 gibi çocuğum tenine değince sıcaklıktan uyandım. Çocuk çok kötüydü, ağlıyordu, ateşliydi. Sonra biz tampon yapıp ilaç verdik. Sonrasında sabah saat 7 gibi falan, 7'ye kadar zaten sağa sola inleyerek uyudu. 7 gibi falan ben bakıcıma bıraktım çocuğu. Bakıcım beni aradı 10 dakika sonra. Dedi ki çocuğun kaşın üzerinde morluklar var. Bakıcım bana bu fotoğrafı attı. Dedi ki çocuk düştü mü dedi. Ben dedim ki biz çocuğu hiç düşürmedik. Sabaha kadar başında bekledim. Hiçbir sıkıntısı yoktu dedim. Sonra dedi ki bu çocuk normal değil. Diğer vücudundaki morarmaları gösterdi bana. Bir anda yayılmış. Hastaneye gidiyorum, ben sizi bekleyemem dedi. Arabada çocuğumun nefesi kesilmiş. Hastaneye gittiğimde kalbi durdu dediler. Doktora sordum, getirmeye çalıştılar. 2,5 saat kalbine mesaj yaptılar. Çocuğum gelmedi.
10: Önceki çekilmiş görüntü sağlıklı oldu.
0: Baba Murat Bahtiyar Kaya da yanlış tedaviden şüphelendiklerini söyledi.
11: Çocuğum sapasağlamdı. Kesinlikle kronik bir rahatsızlığı, önceden süre gelmiş bir hastalığı, hiçbir şey yoktu. Sapasağlamdı. Zaten olay saatinde akşam 9'da 7 arasında, ateşten önce çok daha sağlamdı. Kendimiz evde gereken uygulamaları yaptık. Ateş durucusunu verdik, soğuk banyosunu yaptırdık. Ateşi düşmeyince acile gittik. Acil değil, kaydaştırmadan önce triyajdaki görevliyle ben tartıştım. Çocuğun ateşini 39.7 ölçtüler, yeşil alana yazdılar. Ben de dedim oradaki bir vatandaş hastayı gösterdim. Dedim ki bu 20 yaşındaki karnı arayarak bekleyen çocukla benim yaşındaki 40 derecede yanan çocuğumun aciliyeti bir mi dedim ben. Eşim fark etmiş. Hemşire, müdahale edecek olan hemşire.

0: gerçekten inleme, huzursuzluk, halsizlik vardı ama inleme vesaire yoktu. Ne zaman biz hastaneden ilaç tedavisini aldık, evimize geldik, çocuğumuz sabaha kadar hiç uyumadı zaten, inim inim inledi.
1: Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayda bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından netleşecek. Ailenin iddiaları ile ilgili soruşturma sürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında eşini kaybeden 76 yaşındaki Süleyman Er Yılmaz yaşadıklarını anlattı. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri mevkiinde çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 26 kişi yaralandı. Yaralı Er Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa'dan otobüse bindiklerini anlatan Er Yılmaz, Akhisar sapağını geçen otobüsün geri manevra yaptığını söyledi. Bu sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığını ifade etti.
2: Sabahleyin saat 8'de Kemal Paşa'dan bindik otobüse. Oradan geldik Susurluk'ta 9'du zannediyorum. Kahvaltı ettik. Kahvaltı ettikten sonra yola hareket ettik. Yola hareket edince birinci şoför veyahut mal sahibi şoför ikinci şoföre verdi. O kendi para toplama geçti. Efendim ama şöyle oldu. Susurluk'tan sonra Hamidiye köy var. Yeniköy var orada. Evet. Otobana giriyoruz.
3: Otobana
2: orada şoför değişti. Kendi şoför işte o paralarını toplamaya çalıştı. Nereye kadar işte bu buraya geldiğimiz Manisa Akhisar'ın sapağına kadar parayı topladı. Akhisar sapağında motor, araba, otobüs Akhisar sapağını geçti. Dönmedi yani. Ya bilmiyor ya unuttu. Bu sefer şoför onu durdurdu. Durdurunca şoför Metin ona geri geri bas dedi. Geri geri bastı. O arada ne oldu bilmiyorum işte. O anda arkadan gelen tırmış herhalde bize vurdu.
1: Kaza anında otobüsün arka kapısına yakın bir koltukta oturduğunu belirten Er Yılmaz, eşinin cam kenarında bulunduğunu anlattı. Çarpmanın ardından otobüsün yan yattığını, eşinin hayatını kaybettiğini hastanede öğrendiğini söyledi.
2: Ben otobüste 22-23
3: sol yani tarafta mı?
2: Birinci kapının yani arkadan ikinci kapının hemen dibinde oturuyorum sağda. Eşim benden duvar tarafındaydı. Otobüs yan mı yattı nasıl oldu ben bilemiyorum. O arada hanım vefat etmiş. Beni almışlar buraya hastaneye getirmişler. Benim bildiğim bu kadar kardeşim.
1: Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında otobüsün şoförü, yedek şoförü ve sahibi ile çekici sürücüsü tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde elma toplamak için Isparta'nın Senirkent ilçesine giden işçileri taşıyan minibüs devrildi. Karaadilli beldesi yakınlarında meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada çoğu kadın 27 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan bir kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken kazayla ilgili jandarmanın başlattığı inceleme devam ediyor.
4: Sen görmedin.
5: Abi benim birinci derecem.
1: Sakarya'nın Geyve ilçesinde meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yöresel mevkinde meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle traktör devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde traktörü kullanan Adnan İzmirli, yanındaki Suriye uyruklu bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki

0: bir kişiyle traktördeki diğer yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'nın Korkuteri ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 84 yaşındaki Meryem Kuzan yaşamını yitirdi. İki kişi de yaralandı. Korkuteli Tefendi yolunda meydana gelen kazada iki kamyonetin sürücüleriyle araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Meryem Kuzan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer kamyonetin sürücüsü 17 yaşındaki İbrahim T ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda ilerleyen motosiklet önündeki otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımdaki trafik levhasına çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu. Kos Adası ile Bodrum arasında ortaya çıkan hortum, seyir halindeki bir tekneden görüntülendi. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortum, çevredeki vatandaşlar ve teknedekiler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Hortumun karaya ulaşmadan etkisini kaybettiği öğrenildi. Tokat'ta 9 Ekim'den bu yana görülen sağlık şikayetleri nedeniyle hastanelere başvurular sürüyor. Uzmanlar bulantı ve halsizliğin yanı sıra ishal, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi belirtilerin norovirüs enfeksiyonuyla uyumlu olduğunu belirtiyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir tetkik sonucu açıklanmadı.
1: Daha çok hastalarımız bize bulantı, halsizlik şikayetiyle başvuruyor. Bazı başvuran hastalarımızda bazılarında ishal, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı şikayetleri de mevcut hastaların. Belirtileri daha çok norovirüsü andırıyor ama kesinleşmiş bir tetkik sonucu henüz açıklanmadı. Ama norovirüs olduğunu da düşünürsek klinikte uyumlu. Çok fazla korkulacak bir durum yok çünkü sağlıklı erişkinlerde yaklaşık 2 gün, 3 gün kadar bir süre sonunda bir iyileşme sağlanıyor.
0: Uzmanlar özellikle çocukların, bebeklerin, yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
1: Ama tabii burada çocuklara, bebek hastalarımıza ve geriatrik hastalara ya da kronik hastalığı olan kişilere dikkat etmemiz lazım.
0: Sıvı kaybının giderilmesine dikkat çekilirken hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması isteniyor.
1: Kaybedilen sıvının tekrar yerine konması lazım. Bu da işte oral replasman sıvısı evlerinde de hazırlayabilirler. Hafif tuzlu bir ayran içebilirler. Destek olabilirler floreas. Ama doktorlar önermedikçe kesinlikle bir antibiyotik gibi bir şeye başvurmamaları gerekiyor. Rastgele antibiyotik kullanmamaları gerekiyor. Tekrarlayan başvurular kramp tarzı karın ağrıları ya da halsizlik ya da kusmaya bağlı herhangi yeme içme problemi yaşadıklarında geri geliyorlar. Bizde ne oluyor? Şu anda bir yatan hastamız yok ama tabii ki başvurular devam ediyor. Biz serumla sıvı desteğini sağlıyoruz yeme içmesi bozulmuş olan hastalarımıza. Belli bir süre takip ettikten sonra tekrardan taburcu oldu hastalarımız.
0: Kişisel hijyene özen gösterilmesini öneren uzmanlar, şikayeti bulunanların çocuklarla ve yaşlılarla yakın temastan kaçınması gerektiğini belirtiyor.
1: Cumartesinden bugüne biraz artış, bugün biraz az ama tabii ki kişiden kişiye de bulaşı göz önünde bulundurursak dikkat etmemiz lazım. Hijyen konusunda, özellikle kişisel hijyen konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Yine de tedbir amaçlı evde yeşil sebze ve meyveleri birazcık sirkeli suda bekletmek lazım. Bu önerilere dikkat etmek lazım. Eğer bu bir norovirüsse bir bulaş söz konusu olacaktır. Yani kişiden kişiye de bir bulaş söz konusu olacaktır. O yüzden özellikle çocukları, yaşlı hastaları, hasta olan kişiler yanlarına yaklaşmasa iyi olur bu süreçte.
0: Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Saime Güzel Soy Sağıroğlu, uyku apnesinin her yaş grubunu etkileyebildiğini belirtti. Solunum yolundaki daralmaların hava akımında titreşime neden olarak horlamayı ortaya çıkardığını söyleyen Sağıroğlu, asıl dikkat edilmesi gereken durumun uyku sırasında nefesin durması olduğunu ifade etti. Uyku apnesiyle mücadelede kilo kontrolünün önemine de dikkat çeken Sağıroğlu, kilo artışının hava yolunu daraltabileceğini söyledi. Uyku sırasında kasları gevşeten ve sakinleştirici etki gösteren maddelerden uzak durulmasını da önerdi. Çocuklardaki horlamanın da mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Sağıroğlu, yetişkinlerde apne için 10 saniyelik nefes durması ölçütü kullanılırken, çocuklarda birkaç saniyelik durmaların bile önemli olabildiğini belirtti. Tedavi edilmeyen sorunların çocuklarda gelişim geriliğine ve zihinsel işlevlerde kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.
2: Nefes durması dediğimiz apne olayının olup olmaması da çok çok önemli. Bu çünkü ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta. Biz bunları tespit edebiliyoruz, muayene yapabiliyoruz. Aslında altın standart denilen bizim uyku endoskopumuz var. Bununla horlamanın hangi noktada olduğunu bulup buna yönelik cerrahilerle de toparlayabiliyoruz. Cerrahiyi istemeyen hastalarda veya cerrahiye uygun olmayanlarda zaten bu uyku sırasında takılan çeşitli maskelerle horlamasını önlemeye çalışıyoruz. Aslında burada olay bu solunum yolunu kapatan her şey olabilir. En önemlisi alerji olabilir, burunda kemik eğrileri olabilir, polipler olabilir, damakta yumuşaklıklar olabilir, dil kökünde büyüklükler olabilir. Biz bunları aslında tedaviyle çözümleyebiliyoruz. Buradaki en önemli nokta zaten hastanın kilo almaması. Çünkü kilo aldığımız zaman vücudumuz nasıl dışa doğru genişliyorsa hava pasajı da daralıyor. İdeal kilomuzu korumamız çok çok önemli. Veya uyku sırasında kas tonusumuzu azaltacak her türlü kullandığımız ne varsa onlardan uzak durmamız, sedatif edici şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Buradaki en önemli nokta bence kilo ve burnu tıkayan, solunum yolunu tıkayan nedenler varsa onların ortadan kaldırılmasıdır. Sadece yetişkinlerde horlama sorunu yok. Çocuklarda da olabiliyor. Biz erişkinlerde bir 10 saniye apne derken çocuklarda birkaç saniyelik nefes durmasını bile apne olarak kabul ediyoruz. Bu çocuklarda ciddi gelişim geriliğine veya zihinsel fonksiyon kaybına neden olabiliyor. O yüzden çocuklardaki horlamayı da ciddiye alalım lütfen.
0: Bolu'da yaşayan 90 yaşındaki Mümtaze Karadaş yaklaşık yarım asırdır çıkrıkla yün eğiriyor.
3: Çalışmayınca kolum benim. Ben böyle işte yün eğirdim.
0: 40'lı yaşlarında çıkrık kullanmayı kendi kendine öğrenen Karadaş, yünleri ipliğe dönüştürüyor. Elde ettiği iplerle çorap ve çeşitli kıyafetler örüyor.
3: Şunları ben yaptım.
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çıkrık kullanımının azaldığını söyleyen Karadaş, çıkrık artık öldü diyerek geleneğin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle eskisi gibi üretmekte zorlandığını belirten Karadaş, geleneğin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Çocuklarının ve torunlarının da çıkrık kullanmayı öğrenmesi için çaba gösteren Mümtaze Karadaş, yarım asırlık geleneğin yaşamaya devam etmesini umuyor.
3: Mümtaze Karadaş, 9'dan yaşımdayım. Ben birazcık geç öğrendim. Bu çıkrığı geç öğrendim. Kaç yaşımda diyebiliyorum? 40 yaşımda olabilir mi? Oğlum 90 yaşıma girmişim ya. Yapmayı nasıl öğreneceksin ya? Zorla öğrendim. Geç öğrendim. Öğrenebilmem geç öğrendim yani. Ben kendim öğrendim. İşte Yatağa kalk öğrendim. Çok yapılıyordu. Cümlen şallar pantol cümlen şallar cümlen çorap cümlen uçkırıklar ip yırlıyor. Cüm ip cüm işte böyle ip oluyor.
4: Sonra
3: elimdeki bir ip oluyor. İpi çorap yırıyoruz. Onu yürüyoruz bacağımıza. Şöyle çorap yapıyoruz. Fırna gibi çorap yapıyoruz. Oğlum bunlar biz elimizde böyle yapıyoruz. Ben sedanliyim. Şimdi eskiden yapmıyorlar gayrı şey. Eskiden de öldü. Benim gibi kolu bacağı tutmaz o. Gözü görmez oldu. Öyle bunları yaşattık. Bu gelenekleri. Şu geleneklerde anahtarlık ben ördüm bunlardan. Bunları ben ördüm. Benden götürdüm ama bunlar yapacak mı yapmayacak mı bilemeyeceğim. İstiyor. Yani benim şeyleri yani üredin diyor ama bilmez. Üretmeyecek ya herhalde.
5: Yap yap. Bu çekecek.

0: Sabah 9'dan akşam saat 7. Akyazı, Karasu, Hendek bu taraftan hep telefon ediliyor, çocuğun telefonunda ya. Ana dede Sami sağ uyarıyor, kimisi ağlıyor. Hatıra eski müşterilerim var çok. Kocaya giderken kıza yorgan diktim mi? Diktim. Evlendi. Çocuk yaptı. O çocuk da geldi geri çocuğuna yoga diktı. Hesap et adam. Adam 50 sene 60 sene geldi geçti.
1: 2012'de ben dükkana geldim. Ondan önce babam 1963'ten beri bu mesleği yapıyor. Şu anda 92 yaşında. Hali hazırda yorgan dikmeye devam ediyor.
2: Her gün okul çıkışında babamın yanına dükkana geliyorum yürüyerek. Oradan babama yardım ediyorum buralarda. Ben babama yardım ediyorum, babam dedeme yardım ediyor. Hepimiz yardımlaşarak çalışıyoruz beraber.
3: Ağrı'nın Patmos ilçesinde asırlık çanak çömlek geleneği gelecek kuşaklara aktarılmayı bekliyor. 1920-30'lu yıllardan günümüze ulaşan geleneksel el sanatı, değişen yaşam şartları ve gençlerin ilgisinin azalması nedeniyle unutulma riskiyle karşı karşıya. Murat Kaya, çevre köylerden vatandaşların getirdiği eski çanak ve çömlekleri sergileyerek geçmişin izlerini yaşatmaya çalışıyor. Ziyaretçiler de tarihi eserleri fotoğraf ve videolarla kayıt altına alıyor. Çanak çömlek yapımının büyük emek ve sabır istediğini belirten Kaya, bu mesleğin sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda atalardan kalan manevi bir miras olduğunu vurguladı. Geleneğin kaybolmaması için çocuklara yönelik kurslar düzenlenmesini isteyen Kaya, yeni neslin bu el sanatıyla tanışması gerektiğini söyledi.
4: Köylerden gelen toplumlardan yapıyor bu çanak çömlekler. Tabii tarihini biz pek iyi bilmiyorum ama bayağı 1920'li 30'lu yıllarda var. İşinde en zor aşama bence yoğurmasıdır. Çok var. Çok büyük fark var. Şimdiki çanak çömlekler yok artık. Porselenler. O eski tadı şu anda alamıyoruz diyebiliriz. Bu işimi sağlayabiliriz evet. Şunu şöyle düşünürse bu çanak çömlek işinde biz herhangi bir ücret almıyoruz. Fakat manevi olarak bir geçimimiz oluyor tabii. Sizin gibi dostlar, arkadaşlar gelip foto çekiyor. Biz de o yüzden bir maneviyat olarak kuşa diyoruz ya artık bunlar yok abi. Çanak çömlek kursları açılmalı. Bu mesleğin içindeyiz ama dediğim gibi maneviyat çok önemli. Yani bu çanak çömlek işine sevgiyi katacaksınız. Aşırı katacaksınız. Bu şekilde yapılıyor. Bunun için bence kendileri geliştirmeleri gerekiyor. İlgi alakası alakalı olmalı gerekiyor. Özellikle kursların açılması veya daha önceki dedelerimizin şu an bile yapanlar var. Dedelerden, atalardan bu mesleği öğrenmeleri istiyor. Yapacak kimse yok herhalde. Nesil hiç ilgilenmiyor. Bu hep eski nesillerden, atalardan, dedelerden, babalardan kalan bir yadigar. Şimdiki nesil ilgilenmez yani.
5: Köşeden programı bu hafta nerede? Aydın'ın Yenipazar ilçesindeyiz. Yenipazar'dan tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar, selamlar efendim.
6: Yakala.
5: Oo. Aha, teknoloji bu kadar ilerledi mi ustam?
6: Bu kendi icadım komple. Su saçlanıyor, el değmiyor, su değmiyor.
5: Şimdi bu sucuk yenmez mi bu sucuk?
7: Bu nişasta, şeker, su, ceviz ve içinde ip var. Yani kaynatıp böyle bandırılıyorlar. Bu şekilde kalıbında oluyor.

Hayatlar dolusu, sevgiler, selamlar olsun. 13 Ekim 2026 ve günlerden Salı. Ve her zaman olduğu gibi bizler yine buradayız. Herkese kucaklar dolusu, sevgiler, selamlar olsun. Biz buradayız. Her zaman olduğu gibi bugün de ölmedik. Yine Allah izin verdi ve buraya geldik. Evet, bizlere bu saat itibariyle sadece ve sadece canlı bağlantılarla açık cezaevindeki kader mahkumları bağlanabilecek. Sizler 0532 686 78 37'den WhatsApp'tan bizlere mesajlarınızı yazıyorsunuz. Bizler şimdi canlı bağlantılara başlıyoruz, eğer sizler hazırsanız. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Şöyle bir bakalım hattımıza. İlk gelecek olan şanslı kişi kim olacak, değil mi? Hemen şöyle bir bakalım.

0: Haydi bakalım. Bismillah diyoruz ve bakıyoruz hemen hattımızın ucunda. Kim var? Kim var? Alo.
1: Mustafa Yüksel var. Abi selamun aleyküm. Yayınlar.
0: Allah razı olsun Mustafa.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
1: Allah ne yapalım abi. Allah'a şükür. İzini çekiyoruz iple.
0: Allah Allah. Ne kadar kaldı izine?
1: 20 gün kaldı abi.
0: 7 gün mü?
1: 20 gün. 20.
0: Ha, 20 gün ne olacak ya? Hemen geçer.
1: İşte burada geçmiyor abi ya.
0: Geçer ya, geçer. Sanki dışarı çıkınca hemen geçiyor ama, değil mi?
1: Aynen abi, dışarıda çok hızlı geçiyor ya.
0: Öyle yani. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapalıya açığa sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Öncelikle Nazilli kapalıda yatan namı değer Hacı Murat dayıma gelsin. Murat Bayram. Cevalaltı koğuşunda yatan Celal Koç Cite gelsin. Kenan Su Kesici'ye gelsin. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hasan Ahmet, Hamdi Samet Yalaldoğlu, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Erol Könü, Yaşar Erol. C18 koğuşunda yatan mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Hakan Mimaroğlu, Mutlu Dursun. E1 koğuşunda yatan Şenerbaş'tan Mahmut Ayar Gırlıoğlu, Emin Şahan, Halo. B8 koğuşunda yatmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Uççi. C10 koğuşunda yatan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, Taner Oraz, Mehmet Emin Ekici, Turan Seven, Ömer Faruk Bayrak. Nazilli açıkta yatan abi, öncelikle Zeki Gülümser, yerli kardeşim, dostum Ufuk Atlay. Ondan sonra Şeytan Hisarlı Neşet Özcan, Turgut Can Sert, Turan Salkıntaş, İbrahim Kıvcı, Namı Değer Totti, Yunus Kahyaoğlu, Emirhan Taşdemir, Ali Berk Küçük, Mehmet Akkoca, Ali Tan, Musa Göçmen, Ali Bulut, Veli Aydın, Sinan Kaya, Mustafa Arıcı, Ümit Kaba, Cüneyt Gezelge, Resul Karaefe, Aydın Kapalı'da yatan değerli abim Vedat Düzgün, Namı Değer Sansar, kardeşi Fırat Düzgün'e gelsin abi.
0: Evet, başka?
1: Abi bu kadar bugünlük.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: İyi bakalım. Ne göndereceğiz?
1: Abi istek parçam Aynur Polat'tan.
0: Evet.
1: Senin için bu alemi yakarım.
0: Bir dakika şöyle yapayım. Senin için bu alemi yakarım. Değil mi?
1: Aynen abi. Bu istek parçam Denizli'nin hızlı çocuğu değerli abim Celal Koççu'yla gelsin.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Hadi abi. Görüşürüz.

0: Evet, devam edelim devam edelim hemen canlı bağlantılarla. 19.38 Türkiye Vesio saatlerimize bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
1: Abi selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Zeki Gülümser abi, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim Zeki, sen nasılsın?
1: Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz abi işte buralarda.
0: Allah iyilik versin ya.
1: Amin cümlemiz abi. Amin. Abi ben kısa keseceğim de Kabir'i seslenmek istiyorum abi özellikle.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Eyvallah, sağ ol abi. Kabir koşundaki yatmakta olan mahalle kızım var. Bunu oradan çok çok selam ederim. Bir de Germenci Roman kızı var. Ona da bir şeyler söyleyeceğim artık. Evet. O da dinlesin beni, inşallah dinliyordur. Ablam şu an cezaevinin kapısının önünde Kabir'e gelecek. Onu sahip çıkın. Tek istediğim o. Sahip çıkın birbirinize. Bir de yeğenim var. Masal da inşallah iyidir. Dediğim gibi işte beni sevindirirsiniz işte ablamın, sahip çıkın. Bugün çalınacak en güzel parçalar Kabir'e gelsin. Başka diyecek bir şey diyemiyorum abi, işte aklım karışık biraz. Onun için biraz da şarkı isteğimi geçeyim mi abi?
0: Hadi geç bakalım.
1: Abi Hüseyin Kart'tan istiyorum. Senin derdin hiç bitmiyor dünya.
0: Bir dakika, senin derdin
1: hiç bitmiyor dünya.
0: Hiç bitmiyor dünya. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi.
0: Allah'a emanet, sağ olasın. Bu arada Reis Ulaş Tekeş başta olmak üzere, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurcu'a, İnan Işık abime, ondan sonra Çağlar Başkan'a, Egemen Güney'e, Yagi'ye, Mert Kırbaş'a, Mesut Şahbaz'a, Metin Koldaş'a, tüm Koldaş ailesine diyelim, tüm Selen ailesine, tüm Kaya ailesine sevgiler, selamlar olsun. Ve bakalım hemen attığımızın konuğu kim? Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun da sen nerelerdeydin?
2: Vallahi ben buralardayım kardeşim, hemen bir tane telefon sıkıştırdılar, inan hemen. Bu Mustafa yapıyor ama, ne yapıyorsun?
0: Mustafa mı yapıyor?
2: Telefonu açmış, 4 kişi başımda, kimse konuşmuyor. Şimdi beni yengem buradan duyacak var ya, ben bittim diyorum sana ya.
0: Bir şey olmaz ya, sen niye gelmiyorsun yayına? İkidir.
2: Ben yayına geleceğim de kardeşim, havalar soğudu ya.
0: Dışarı çıkmıyor.
2: Gözümüz üşüyor. Rahatsızlandım biraz kardeşim. Sen ne yapıyorsun, iyisin?
0: Aynı vallahi, şükür, koşturmaca devam. Yaptığımız bir şey yok.
2: Allah işini gücünü rast getirsin.
0: Amin kardeşim. Amin cümlemizin.
2: İsimleri alalım arkadaşlar.
0: Hadi isimleri verin bakalım bir Çağlar Başkan'a.
2: Sinan Öz, Zeki Gülümser, Ufuk Aklay, Mustafa Yüksel, Göksel Akyüz, Bayram Öz, Engin Akyüz, Barış Akyüz, Emin Başboğa, Celal Koçyiğit, Acımuro. Evet, Acımuro'ya buradan gerçekten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Özledik onu. Kendisine oralarda çok iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Başka diyeceğiniz var mı arkadaşlar telefon? Ben fazla tutmak istemiyorum. Gecen iyi olsun kardeşim. Tüm çalan şarkılar mahkum arkadaşlara, kardeşlere gelsin. Seven de sevindiklerine gelsin. Tamam. Allah'a emanet ol. Benden de tüm çalan şarkılar sana gelsin. Çağlar Başkan'dan.
0: Eyvallah.
2: Allah'a emanet ol, gecen iyi olsun.
0: Sen de, görüşürüz.
2: İstek şarkı diyorlar da, evet ben onu unuttum.
0: Ney, söyle bakalım.
2: Müslüm Gürses'ten Bir Tutkudur Alışkanlık Bende.
0: Bir dakika. Tabii. Müslüm Gürses.
2: Bir Tutku.
0: Bir Tutku. Tamamdır.
2: Aynen baba. Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet.
2: Tamam, sen de baba, sağ ol. Hiç soran var mı?
0: Bu arada Yufkacı Kenan'a da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yufkacı Kenan'a da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve bakalım hemen atta kim var. Alo.
3: Alo, selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi? Ben Batuhan Taşçıoğlu, Park Bahçeden arıyorum abi.
0: İyiyim vallahi Batuhan, sen nasılsın?
3: İyiyim abi, Allah razı olsun vallahi. Nasıl olalım? Şükür abi.
0: Allah iyilik versin.
3: İyisin, ne yapsan önce?
0: Şükür vallahi ya, ben de iyiyim. Böyle bir Allah havalardan dolayı olsun, bir kırgınlık oluyor.
3: Aman geçmiş olsun abi, hasta olma da, soğuk hava ya.
0: Evet, havalar bir değişik.
3: Evet abi, valla doğru.
0: Sizler orada dikkat edin, biz gene bir yere sığışabiliyoruz.
3: Valla biz de dikkat ederiz abi ya.
0: Eyvallah. Kimlere başlayayım sesleneceğiz? Başla, ben bıraktım
3: abi mikrofonu. Abi şimdi Ceyli'de yatan aslan kardeşim Mert Kırbaş abi. Namı değer 51 paket abi.
0: Evet.
3: Ondan sonra Kapalı'da yatan aslan kardeşim İsa Aç, çocukluk arkadaşım. Zeynler Şimşek E5'te yatan. Ondan sonra abi açıkta yatan Muhammed Gürbüzer, aslan kardeşim. Ondan sonra Erkan abi. Açıkta yatan Şahan, aslan kardeşim. Ondan sonra Atbezen geldi, aslan kardeşim. Şahan Geç, Mustafa Bozkurt abi. Ondan sonra Acarlardan Ali kardeşim, soy ismini unuttum, az önce söyledi. Ahmet Kul, açıkta yatan Ahmet Kul abi.
0: Evet.
3: Şahan'ın çok selamı var abi ona. Bir de abi İsa Ağaç'a şöyle bir selam yollayayım abi. Muhammed Gürbüzer'in çok çok selamı var abi. Aslan kardeşim diyor dedi abi. Nihat Güneş abi, Çin'e de yatan Nihat Güneş, Kabala'da yatan Mehmet Güneş, abile kardeşti abi, aslan kardeşlerim benim abi.
0: Evet.
3: Ondan sonra abi Ahmet Özyar abi, Efecan Tacir abi. Ondan sonra abi bu Emre abi, Acarlardan Emre. Bir de abi Mehmet Öncer'in Mert Kırbaç'a çok selam var abi. Çok çok selam yolluyor dedi. Çok çok selam yolluyor abi Mehmet Öncel.
0: Evet.
3: Şükrü Yıldız, Biler Yakış, Biler Yakış'ın Büşler Yakış'a çok çok selam var abi. Aslan kızım diyor dedi abi. Yasak diyor.
0: Evet.
3: Meto Başkan, Ilıcalı Meto Başkan. İnciloğlu Kepçeci Turgut. Efecan Tercir'in Çağlar Çelik'in çok çok selam var abi.
0: Evet.
3: Eren Yavar'ın, Umutcan Yavar'a çok selam var abi. Bir de Mert'e fax gönderdim abi, geldim bilmiyorum. Bu kadar abi. Bir şarkı da armağan etmek istiyorum abi Mert'e.
0: Nedir o şarkı, söyle bakalım.
3: Saçını sarılara boyamışsın abi. Benden kardeşime gelsin abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
3: Sağ ol abi, Allah'a emanet.
0: Eyvallah. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve Türkiye saatlerimiz 19.45 oldu ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
4: Alo. Alo.
0: Evet.
4: İyi günler.
0: Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Hakan Erbay, Farkoşçu'dan.
0: Kim, ismini alamadım?
4: Hakan Erbay.
0: Hakan Erbay.
4: Evet.
0: Evet Hakan, kimlere sesleniyoruz?
4: Denizli Bozkurt'ta aşkı yapmakta olan eşim Gülşen Ünal'a gelsin A8'de.
0: Evet.
4: Onu çok seviyorum. Lezzet bir gün konuşacağız.
0: Evet.
4: Bu kadar yani.
0: Bu kadarcık mı?
4: Evet. Bir dakika kardeşim, bir dakika durun bakayım.
0: Evet, var mı başka bir şey?
4: Bir şarkı dinlemek istiyorum.
0: Tamam, onu da alalım hemen.
4: Kenan Aslan'la gelir gelir oyar gelir.
0: Kenan Arslan gelir gelir. Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle. Ben kendime önce bir şöyle bakayım. Bakalım. Evet, her yerden arayabilirsiniz. Her yerden sesimizin, solumuzun açtığı her yerden. Bu arada bölgemizde yağmurlu bir hava mevcut vallahi. Biz de korkuyoruz. Dağlarda, bayırlarda hep cihazlarımız olduğu için korkuyoruz yıldırımlardan filan. Şöyle bir bakalım hattımızın ucuna. Kim geliyor? Alo.
5: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
5: Abi ben Yusuf. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim Yusuf, sen nasılsın?
5: İyiyim abi, Allah razı olsun. Durumun keyfi nasıl? İyidir inşallah.
0: Şükür vallahi, aynı. Koşturmaca devam.
5: O da iyidir abi.
0: Sen
5: abi
0: nasılsın?
5: Ben Nazili. İyiyim, Allah razı olsun abi. Hapishane bildiğiniz gibi iyi, güzel.
0: Oho.
5: Gündür geçeceğiz işte abi.
0: Aynen, gülmeye devam edin.
5: Aynen abi, zaten gülmeye devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Hadi seslen
5: Nazili
0: bakalım.
5: Nazili cezaevinde olan abilerime seslenmek istiyorum öncelikle abi.
0: Tamam.
5: Taner Tuğç, Mesut Şahfaz, Mustafa Güngör, Mahsun Güngör, Revzi Baz, Muhammed Baza ve Kapalı'da cezaevinde olan Mami Can'a çok çok selam yolluyorum. Söke cezaevinde olan arkadaşlarıma çok çok selam yolluyorum. Hepsini çok çok ayrı seviyorum. Hepsinin yeri bende ayrıdır. Allah bir gün nasip ederse tekrar dışarıda görüşüp oturacağız arkadaşlarımızla. Kendilerini sıkmasınlar. Allah büyüktür.
0: Evet.
5: Abi sana teşekkür ediyoruz. bir şarkı istiyorum.
0: Tamam, nedir o şarkı?
5: Uygar Doğanay'dan Delinin Biri.
0: Bir dakika, hemen yazalım. Uygar Doğanay Delinin Biri.
5: Delinin Biri. Evet abim, teşekkür tamamdır. Ederim sana. Allah hemen kendini. Seni burada çok çok seviyoruz.
0: Eyvallah, sağ olasın. Siz de seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.
5: Eyvallah, teşekkür ederim.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ne yapayım ben ha? Şu gel bakalım bir buraya. Hasret çektiren utansın ya, değil mi? Bu arada bizlere WhatsApp üzerinden 0532 686 78 37'den yazmanız yeterli. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Bakalım hatta kim var? Hatta kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm başkan. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim başkan, sen nasılsın?
1: Vallahi çok şükür, Allah'ımız hamdolsun. Ya işte iyiyiz vallahi, işte ne yapalım. Ben bir arkadaşın mesajını okuyacağım size, biliyor musun?
0: Tamam, hadi oku, bıraktım ben mikrofonu. Tamam,
1: bu mesaj şeyin adına, Mustafa Kurtulan adına.
0: Tamam.
1: Şimdi abisi Abbas Kurtulan. Reis Abbas Kurtulan, Barış Kurtulan, Özgür Kurtulan, Ali Kurtulan, Uysal Kurtulan, İrfan Kurtulan, Sefa Kurtulan, Davut Bozyiğit, Yeter Bozyiğit, Hasan Bozyiğit, Süleyman Bozyiğit, Cafer Çamdemiren, Çelebi Karataş, Sinan Kıvcı, Mukadder Kırbaç, Süleyman Elçik, Levent Bozyiğit, Fatih Bozyiğit, Ferdi İşten, Barış Ergün ve de ben olmak üzere Erkan Aydoğdu'ya ve de arkadakileri sunacağım. Tamam, bir de Dündar Yoldaş abimize gelsin, bir de Denizli kardeşimiz.
0: Tamam.
1: Mehmet Ali İzkara, bir de Çarşı kardeşimize gelsin, Malta Çırak Kralı. Şehmiz Başaran, Tamer Subaşı, Berhte Kabancı, Yüksel Tetik. Şimdi burada bir de kafada olanlar var bizim, amcular.
0: Evet.
1: Bir de şey var, Tarık Ula var, kardeşimiz var, ona da gelsin. Bir de Ilıcalı, neydi? Mesut Özen'e gelsin. Bir de bizim Emin Aydın abi var yanımızda. Ondan size çok çok selamları var. Bir de İstek Olur şarkı, ona da gelsin.
0: Evet.
1: Bir de Uysal Kurtulan'dan, E4'den bütün yatta kardeşlerine, ablene selamlar olsun. Bir de Kapadiyat'tan bizim Cüguli var, amcaoğlu. Ona gelsin. Uğur Ergün'e gelsin. Ümit Ergün'e gelsin.
0: Evet.
1: İşte bizim Bacanak... Bacanak dedi ya, Bacanak ismini. Beytullah Aybe'ye gelsin.
0: Ya Bacanak'ın...
1: Aklına gelmiyor. Bir daha...
0: Bacanak'ın ismini nasıl unutuyorsun ki sen?
1: Valla bir anda unuttuk işte. Beytullah Aybe. Oraya gelsin. Sonra bizim Murat Bozuyet'te gelsin. Emre Aydınoğlu'ya gelsin. Fedai Aydınoğlu'ya gelsin. Sezai Aydınoğlu'ya gelsin. Faris Kara gelsin. Sadık Kara gelsin. Ve Uğur Ecevit abime gelsin. Şu an kimse çok aklıma gelmiyor. Bütün arkadaşlarımızın sevdiklerimize gelsin.
0: Tamam.
1: Barış Kaynağı gelsin. Yılmaz Kaynağı gelsin. Bir de Çin'e Kapadiyat'tan Süleyman Yaşar'a gelsin, Mehmet Kocabaş'a gelsin, bir de Zeydan Yaban'a gelsin. Bir de aklıma gelmiyor, bütün abilerime, kardeşlerime gelsin. Hangi parça istiyorsun baba?
2: Neşet Ertaş'tan Ağlasın.
1: Ağlasın.
2: Neşet Ertaş, Ağlasın.
1: Neşet Ertaş'tan...
0: Yazdım bile ben,
1: Neşet
0: tamam.
1: Neşet Ertaş'tan, söyle, hangisiniz?
0: Tamam, yazdım ben, yazdım.
1: Tamam başkan, teşekkür ettik, elinde kolunda sağlık. Yazmışsam, çok.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Valla bunu başkası söyledi, şarkı değiştirdim ilk konu, zorun başkanım.
0: Hayır, Neşet Ertaş Ağla Sazımı yazdım abi.
1: Tamam, elinize kolunuza sağlık başkanım.
0: Allah'a emanet.
1: Görüşmek üzere, görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Alo. Aha, bir saniye, gelemedi. Şimdi gelecek, bir dakika. Şöyle bir bakalım. Alo.
3: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abicim. Ben Erol Göksu abi, Ulucan'dan Erol Göksu.
0: Evet, Erol.
3: Abicim bir şarkı istiyorum senden, Gökhan Doğanay'dan.
0: Hangi şarkısı Gökhan Doğanay'ın?
3: Özlüyorum abi.
0: Tamam, kimlere gelecek?
3: Abici 14'te yatmakta olan Kapalı'da, babam Mahmut Güle, Berraif Tomurcu'ya, İbrahim Aykut'a, İbrahim Kapalı'ya, İbrahim Yalçın'a, yani Alex abime, Yasin Karabacık'a, Konyalı Yasin'e, Gökhan Akkaya'ya, Turgay Gedi'ye, Berkcan Yakış'a, Hızlı Meydancı Umuk Çeli'ye, Yunus Ömre Karaca'ya, Cengo'ya, Enes Öcal kardeşime, Sinan Tekçe'ye, Halimcan kardeşime, Mutlu Arı'ya, Can Oğuş'a, Doğun Üç'te yatan dedem Suna Yanar'a, Poyraz Gülfidan'a, Ulaş Babadağ'a, Sercan Babadağ'a, Kadir Göksoy'a, C6'da yatan Savaş Taşlı'ya, Saadettin Küçüğü'ye, Sado'ya, Caner'ime, Önder'ime, C13'te yatan Mustafa Kartal'a, Arda Karakaş'a, Eren'in olan sana çok sanım var kardeşim, Bağış Babaeren'e, C12'de yatan Edi'ye, Özcan Öcal'a, C5'te yatan Durmuş Ali Yegül'e, D12'de yatan Cavit Cevizci kardeşime, İbrahim Oğuz abime, Yahya'ya, şeytana ya. B5'te yatan Tuncer Baba da, İsmet Baba da, Naim Baba da, Derman Baba da, Umut Akkala'ya, yani Charlie'ye. Cem Oğuş'a, Azad Baba da, Rıdvan Baba da gelsin abi. Emre Baba da. B6'da yatan kardeşim Gürkan Batın Şengül'e.
0: Evet.
3: Ata Dinç kardeşime, Ömürcan Ünal'a. B7'de yatan Baran Emun kardeşime, Oğuzcan Kaya'ya ve Gökhan Uslu'ya. C7'de yatan Özkan Tarakçı'ya ve Çalım'a gelsin abi.
0: Tamam.
3: Aydın Çin'e kapalıda yatan abim Ahmet Biçer'e, yani Çingen Ahmet'e, Fatih Yıldız Çoban'a, İsmail Barut'a, Sergen Aykut'a, İstanbul Maltepe'de yatan Mustafa Kartal'a ve Ümit Deveci'ye, Nazilli'de yatan Coşkun Gümen'e, Aydın Bayanlar Koğuşu'nda yatan ablam Yasemin Baba'da, Arzu Aksoy'a, Yağmur Kurtoğlu'na, Aydın Açık'ta yatan Eren Ünal'a, Karbonat Ali'ye, yani Ali Özen'e, Çelebi Karataş'a, Niyazi Çılgın'a, Bursalı Seko kardeşime, Aydın Özdemir'e, Doktor Semih'e, Cafer Dakla'ya, İstanbul Hakan'a, Yıldıray Cevizci'ye, Namı Derbin Parça'ya, Necdet Aksoy'a, Burak Hazar'a, Seyit Baba'da, Mehmet Aykut'a, Erkan Yılmaz'a, yani Çıtlı'ya, Acarlar'dan Mustafa Yıldırım'a, Aslan kardeşim Kadir Güler'e, Doğukan Genç'e, başka kim dedin? Bir de Ahmet Kula, Ahmet Kula reis'e gelsin.
0: Tamam.
3: Yusuf amcaya, Can Subaşı'na. Ve abicim not düşüyorum geceye.
0: Tamam.
3: Unuttuğum insanlar varsa kusura bakabilirler. Kusurları olduğu için unutmuşumdur diyerek geceye veda ediyorum.
0: Eyvallah.
3: Seni de Allah'a emanet ediyorum.
0: Eyvallah. Abi. Kendine iyi bak, Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım şöyle hemen attığımızın ucunda kim var. Alo.
4: İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
4: Kolay gelsin. Nasılsın abi?
0: İyiyim valla. Sen nasılsın?
4: İyiyim çok şükür.
0: İyi. Sen sorun yok o zaman.
4: Zaten hiçbir zaman sorun olamaz.
0: Eyvallah. Allah razı olsun.
4: Bizi tanıyan, seven tüm dostlarımıza selam söylemek istiyorum.
0: Tamam. Söyle, mikrofonu bıraktım ben.
4: Ahmet Kul, Yusuf Tutuş, ondan sonra Oğuzcan Kaya, Şahin Güçlü'ye, Halil Selen'e, bizi tanıyan tüm dostlarımıza hepsine selam ve saygılarımla.
0: Evet.
4: Sıradaki parçam onlara armağan olsun.
0: Tamam.
4: Sevgilerim ve saygılarımla.
0: Bu kadar mı?
4: Başka ne yapacağım ben? Cingen değilim ki uzatayım.
0: Ben nereden bileyim, vardır bir şeyler.
4: Yeter bu kadar, dostumuz zaten çok, sevenimiz, sayanımız da çok. Hepsine selam olsun.
0: Şarkı da yok o zaman.
4: Şarkı, sıradaki en güzel şarkı benim dostlarıma gelsin.
0: Tamam, onlara gelsin. Bütün şarkılar gelsin, en güzelleri.
4: Eyvallah, sağ olasın.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Sen de Allah.
5: Gece tam vaktin içinde.
0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Mesut Şahbaz'a da sevgiler, selamlar olsun. Alo.
6: Selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
6: Nasılsın abicim?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
6: Şükür, ben de iyiyim. Şükür. Nasıl iyi olabilirim ki burada?
0: İyisin, iyisin, boşver.
6: Ben... Dayım yok,
0: o nerede?
6: Yok, abilerim yok.
0: Nerede gene?
6: Şimdi okuyacak olduğum listeyi takip edelim bakalım neredeymiş.
0: Neredeymiş, hadi bakalım.
6: Arkadaşlar, ben Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun siyah incisi, B112 koğuşun gözdesi, hızlı imam Rüstem Süzer. Kapalıdaki yatan, açıktaki, parpak işçedeki, çinedeki, ormandaki tüm arkadaşlarımı ve dostlarımı selam olsun. Öncelikle kapalıda bulunan değerli abim Erkan Güneş, Göksel Çakır, Almanyalı Uğur Varol. Uğur abim cezaevine girdiğini duydum bugün. Üzüldüm. Ben Mehmet'in kardeşi İmam Rüstem. Uğur Varol. Selam olsun ona. Semih Çıtak, Ali Rıza Gemici. Semih Çıtak, Ali Rıza abine sahip çık abicim. Gelmiş. Çok selam söyle. İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Sabri Taşçı. Aslan abim benim. Değerli abim Emrah Bartan. Azat Kul, Azat, Ahmet abim çok selam var kardeşim, ellerinden öper. Savaş Taşçı, değerli abim, benim için çok değerli bir abim, Ozan Döngel. Selam olsun ona, değerli abim benim. Ozan Meydan, Sezer Karakaya, kıymetli kardeşim, dostum, Salih Oğuzhan Kavas, Salih kardeşim, çılgın Sedat geldi bugün, bilgin olsun. Oturuyorduk karşılıklı, seni andık. Valla yapacak olduğunu yaptı, gene bilgin olsun kardeşim. Şafak Demir, Mehmet Erol, değerli dostum İlker Kırbaş, Gökhan Uslu, Uğur Kabas, Tansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, can dostum, kıymetli kardeşim Kerim Gültekin, Aslan abim Uğur Durmuş, Aslan amcam Yıldırım Kip, İbrahim Kapalı, Mert Pamukçu, Caner Doğan, Orhan Kılıç, Tecri Kılıç, Can Erim, Taner Yalı, Hakan Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Emrullah Oğuz, Tivingo'ya, Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, Aslan abilerim, Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, İsmail Uğur Uzman'a, Murat Yalı'ya, İsmail Aygün'e, Feyyaz Balıkçı'ya, Önder Rim, Ulaş Sevgili'ye, Caner Doğan, Ahmet Moran'a, İzmirli Muhammed Ulu'ya, Mami'ye, Eren Karaca'ya, Burhan Özger, kardeşim Tako'ya, bir de Muhammed Berrak Namı Değer Bücür. Kardeşim, Mevlana'nın çok çok selamı var sana. Efendime söyleyeyim, Park Bahçe'de bulunan değerli abilerim ve kardeşlerim, Mert Yalı, Mustafa Aykut, Şahan Genç, Kadir Saroğlu, Namı Değer Volkan Kaya, Buğra'ya, Efecan, Efecan Taciroğlu'na, Namı Değer Taciroğlu, Alpeze, Tolga Gayır, Oğuzhan Barhan, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Konyalı Mami, Mehmet Öncel, Fırat Günüş Dayıma, Eray Kuyucu'ya, Hortum Serkan'a, özellikle ve özellikle amcama gelsin. Duyan gençler de benim için amcama öpsün. Efendime söyleyeyim, Çin'e kapalıda yatan, geliyoruz. Çin'e kapalıda yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Muhammed Alakuş'a, Orhan Kapkara'ya, Köylüm Cafer Turhan'a, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a, Ayıcı Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman, İdris Akıncı'ya ve Aslan amcaoğlum Yiğit Kepe. Yiğit Kepe selam olsun. Çin'e açıkta yatan değerli dayım Abdülaziz Demir, Aslan dayım, Aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman, can dostum Diyar Kaya, kardeşim İkrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Haşim Erkun, Muhammed Ali Sancar, Efe Şene, Mert Efe Toy, Memduh Bişki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, Zekeriya Dere, Adnan Yörük, Mehmet Ali Patak, Ramazan Yavaş, Ramazan Yavaş ve Fesih Aydın dayıma gelsin. Bir de İzmirli Bayram, İzmirli Bay Tansel ve Bayram Tekin. Bir de Erdo Başkan'a gelsin. Erdo abi, Erdo Başkan İbiş abimizden geldi, bilgin olsun. Aydın açıkta yatan değerli dostum Ahmet Kul, değerli abim Orçun Can, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, Kote'ye, Bursalı Mustafa Kaya, Bursalı Zülfikar Yalçın, Deniz abime, Eren Ünal, Aydo Can'a, Yusuf Coşkun, Yusuf Tutuş, Namı Değer Amca, Sinan Alçiçek, Kadir Taş, İlhan Deniz abime, Tweety'ye, Ozan Emre Çağlayan, İbiş abiye, Çallı'ya yani Avni Cengiz'e, Erco'ya, Aşkın Yavaş, Enes Şişman, Aşkın abi sana dedemin selam var, bilgin olsun. Aytekin Topbaş dedemin yani. Servet Akta, Maşallah Turgut, dostum Emre Değer, Motor Ali, Hakan Yıldız, Murat Selam, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Kamber Akın'a, Pokemon Halil'e, Alem Yılar Erkan Yılmaz'a, Akın Tuncer, Bozay'a, Kefen Bayro'ya, Sadullah Avcı'ya, Mutlu Aydoğdu, Selim Temer, Mevlana, Cafer Dakla, Sinan Ayanlar, Çılgın Sedat, bir de Harun Keskin abime gelsin. Ve bir de Ümit, Ümit Yaşar abime gelsin. Bir de C16'da yatmakta olan Ümit Yaşar'ın oğluna Ümit abimin çok çok selamı var. Tüm koğuş arkadaşlarının da çok selamı var.
0: Evet.
6: Efendime söyleyeyim. Gördün değil mi abi dayımlar nerede?
0: Evet.
6: Çin'e gitti dayımlar. Abdülaziz Demir dayım, Yavuz Yaman abim dayım Çin'e İnşallah bizi dinliyorlardır, bağlanırlar diyorum. Evet. Efendim, parçamı söylüyorum.
0: Söyle bakalım.
6: Uygar Doğanay ateş ediyor. Bu parça benden Aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman, Aslan dayım Abdülaziz Demir, değerli dostum, ortağım diğer kayaya gelsin. Ve tüm mahkumlara gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı? Uygar Doğanay'dan?
6: Bu kadar abicim.
0: Hangi
6: efendim,
0: çalışması?
6: Ateş ediyor.
0: Ateş ediyor. Sen de git oraya.
6: Abi ben de gideceğim de. Küçük bir işlerimiz var burada da. Yani biraz orası şey olsun. Otursun yerine. Soğuk testi her zaman. Yeni testi her zaman suyu soğuk tutar.
0: Tamam.
6: Oraya gidip kendimize yıpratmaya gerek yok.
0: Eyvallah.
6: Aslan dayım inşallah geri gelir. Otek abilerim orada ama gitmek istiyorum yanlarına.
0: Anladım. Hayırlısı bakalım.
6: Yani dayılarımızın her zaman her yerde yeri var. Ben gitsem benim de yerim var ama gideceğim. İnşallah gideceğim.
0: Hayırlısı diyelim.
6: Muhammed Sofi'nin çok selamı varmış. Muhammed Duman'ın, Emircan Yazıcı'ya çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam diyorlar.
6: Aslan her yerde aslandır. Aslan dayım benim. Bütün parçalar senin için gelsin. Tüm dostlarımız için gelsin. Bu kadar abicim.
0: Tamam mıdır? O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
6: Görüşmek üzere. Allah'a emanet.
0: Eyvallah.
6: Dayıcım yarın akşam saat 6'da konferansa giriyorum. Bilgin olsun.
0: Tamam mı?
6: Hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet. Evet, Türkiye Vesiyo saatlerimiz 20.06 oldu. Ben zaten bir tane şarkı göndereceğim ama şöyle bir kişi daha alayım canlı bağlantıya. Sonra bir şarkı arası vereceğim. Şarkıdan sonra tekrardan canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
7: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
7: Bebe Şeytan İnsanı Neşet Özcan.
0: Evet, Neşet Özcan. Kimlere sesleniyoruz? İyi vallahi ben. Sen nasılsın?
7: İyiyiz Allah aşkına, nasılsın? Sen sormalı.
0: Vallahi kırıklık var ya işte havalardan dolayı.
7: O hava değişimi var.
0: Evet, ondandır büyük ihtimal.
7: Aynen. Burada Nazlı Kapalı'da yakın tutulan ve Atlı Koç'tan bulunan Ilıcalı Bedeva, Bayan Koç'tan bulunan özelliğe Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emir Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Atlı Kaynak, B7'de bulunan Emre Turhal, Ersin Demir, Mehdi Kartaş, C1 koğuşunda bulunan Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C9 koğuşunda bulunan değerli abim, kıymetli abim Cengiz Demir, değerli kardeşim Sani Olasan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11'de bulunan Serdan Türün, koğuşun bilmeniz için abi kusura bakma, Buran Yeşilkuş, İnan Demir, C7 koğuşundan bulunan Tekin Akdemir, Veysel Su, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, D15 koğuşundan bulunan Mehmet Aydın, Emre Uzundal, Aydın Kapalı Kabir'de yapmakta olan özeline gelsin.
0: Evet.
7: B4 koğuşundan Erkan Akbalık, Yage'ye gelsin. Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Kardemir, D1 koğuşundan bulunan Sinan Orasan, D3 koğuşundan bulunan değerli kardeşim İzmirli Burak Uraş, Aydın Kapalı Etmek Tolan'ın değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Selçuk Sevinger, İsmet Akkalay, Beytullah Aybi.
0: Evet.
7: Nazlı Açık'a geçmek istiyorum. Değerli kardeşim, değerli abim, kıymetli abim Mehmet Akkoca, Mehmet Azastan, Hasan Kır, Emrah Demir, Yusuf Çelik, Albert Küçük, Küçüklü Kılıç, İnan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Kurtmaz, Mustafa Yüksel, Serhat Çimşek, Tertan Şan, Karam, Turan Sakuntaş, Sekti Yüksel.
0: Evet.
7: Taner Çoban Yıldızı. Şey olarak söyleyeceklerim bu kadar.
0: Tamam.
7: Söyleyeceklerim bu kadar. Aklına gelemeklerim kusura bakmasın. Geçen hafta senin parçayı çalmadın. Ondan iş yaptım, bekledim.
0: Hangi
7: bekledim,
0: parça? Çalmadın.
7: Kavim Tuz Zalimi.
0: Abi yok o zaman demek ki. Çalmadıysa yoktur. Biz bir kere o şarkıyı hiç, ben sana ne diyorum, Kürtçe çalınmıyor diyorum. Sen Kürtçe şarkı istiyorsun, daha arşivde o şarkı olacağına inanıyoruz yani kendi kendimize. Yasak ya hani.
7: O zaman şey olsun.
0: Ne olsun?
7: Maral'dan Ankara şahidim olsun.
0: Kimden?
7: Maral.
0: Maral'dan
7: Ankara şahidim olsun.
0: Ankara şahidim olsun. Tamamdır.
7: Bu parça D3'te bulunan İzmirli Burak Uraş'a gelsin.
0: Tamamdır. Özellikle. Bu kadar mı?
7: Evet bu kadar.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
7: Hadi görüşürüz.
0: Allah'a emanet.
5: Paris.
0: Evet. Türkiye Vesio Saatleri 20.10 bu saat itibariyle bir şarkı göndereceğim. Bir şarkı göndereceğim kulaklarınıza. Sonrasında canlı bağlantılar devam edeceğiz. Her yayında söylediğim gibi. İstediğiniz tüm şarkılar arşivde yok. Bazı şarkıların zaten çalınması yasak olduğu için çalamıyoruz. Hani benim şarkım çalınmadı filan. Yani yoksa çalınmıyor zaten, bilginiz olsun. Bunu her yayında zaten söylüyorum. Neyse, bir şarkı arası dedim. Şu şarkıyı göndereyim. Onun hemen sonrası yine devam edeceğiz. Haydi bakalım. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurcu'ya, İnan Işık abimize, Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Mert Kırbaş'a, Koldaş ailesine, Kaya ailesine, tüm Selen ailesine, ayrıca özellikle ama özellikle Mesut Şahbaz'a, Nazilli D1'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yufkacı Kenan'a da geliyor. Mert Kırbaş, sana da gelsin. Haydi bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz güzel bir şarkının sonrası. Vallahi böyle hüzünlü hüzünlü parçalar gönderiyoruz. Biz de hüzünlüyüz. Abilerin abisine kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Yani bazen kelimeler yetmiyor işte. Böyle devam edelim bakalım, hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Çin'e açıktan İzmirli Tansel.
0: Tansel, sen de mi Çin'e gittin?
1: Hepimizi paket gönderdiler abi.
0: Tatile gönderdiler sizi yani.
1: Tatil köyüne gönderdiler bizi.
0: Abo, niye öyle bir şey oldu acaba? Çok merak ettim de şimdi burada söyleme.
1: Vallahi biz de anlayamadık niye öyle bir şey oldu ama oldu bir şeyler abi.
0: Olsun yani, birçok kişi gelmiş herhalde.
1: Tabii tabii, çoğunluk burada.
0: Tamam, şükür ya, buna da şükür. Orası daha mı iyi?
1: Vallahi sayılır abi.
0: Çözemedik de daha, yeni geldik de.
1: Çözemedik daha, yeni geldik.
0: Eyvallah. Tamam, kimlere sesleneceğim?
1: Ulaş abimin çok çok selamları var abim sana.
0: Aleyküm selam.
1: Tüm sevenlerine, dostlarına, arkadaşlarına, işine, dostuna, herkese çok selam var. Aydın Açık'taki tüm herkese.
0: Gelir o da ya herhalde yayına.
1: Şu an yayına gelemiyor. Aydın'a da gelemiyor şu an. Aydın'dakilerin de bilgisi olsun.
0: Tamam.
1: Hiçbir şekilde tekrardan Aydın'a geri gönderilmiyoruz. Göndermiyorlar bizi. Gelmek isteyenler, sevenleri, gelmek isteyenler tek yazıp buraya gelebilirler. Ulaş abimin, Yavuz abinin oradaki sevenlerine, dostlarına çok çok selamları var. Benim ayrıyeten Kapalı'da yatmakta olan Emircan Yazıcı'ya çok selamlarım var.
0: Evet.
1: Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Ahmet Kula, Aziz'i seven sayan Doğukan'a, herkese çok selamlarımız var.
0: Aleyküm selam diyelim o zaman.
1: Evet abim, Bak Sen de Yorulmuşsun parçasını istiyoruz.
0: Tamam, Bak Sen de Yorulmuşsun.
1: Evet abi.
0: Kimlere gelecek?
1: Tüm sevenlerimize ve dostlarımıza gelsin abim.
0: Bu kadar.
1: Gerçek dostlar yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce ortaya çıkarlar diyorum.
0: Eyvallah. Bu kadar yani, değil mi? Başka eklemek istediğim bir şey yok.
1: Bu kadar abim.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sağ olasın. Mezara giremezsin, giremezsin. Evet. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen hattımızda kim var, kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Nasılsın inşallah abi?
0: Şükür valla, iyi diyelim, iyi olalım. Sen nasılsın?
2: Allah razı olsun. Abi ben Kapalı'da efendim arkadaşlarıma selam olmak istiyordum da.
0: Hadi yolla bakalım.
2: Abi ben Nazilli Açık'tan İzmirli Fırat Yılmaz. C13 kuruluşunda yatan Adem Keskin abime, Gökhan Çiftçi abime, Sinan Toy, Barış Toy, Erdoğan Erdem, Ergün Altun, Ali Sayan, Namı Der, Ali Ki, Nurettin, Ömer, Baykan Kuşçun, abi de 17'de yatan Batuhan Çavuşoğlu kardeşime,
0: evet.
2: C15'te yatan Erkan Akbalık, Namı Der, Ergi kardeşime, çok çok selamlar olsun abi.
0: Tamam.
2: Bir de abi Aydın Kapalı'da yatan Zafer Aslan kardeşime.
0: Evet.
2: Evet. Ondan sonra abi de açıkta yatan kardeşlerim size söyleyeyim abi. Müçe Başkan abi. Ne? Bizim veteranımız. Naci dayımıza.
0: Evet.
2: Şeytan Yatarlı da şu ya. Ondan sonra abi. Recep Batar abi. Bir de abi Kapalı'da yatan C7 kuruluşunu Hacı Mur abimize de çok içmiş olsun abi. Cebide Emin Başbuğ, Serkan Meke, onlara abi selam olsun abi. Dileklerim bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
2: Abi Ahmet Kaya'dan Kum Gibi abi.
0: Ahmet Kaya Kum Gibi. Tamamdır, evet, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
3: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
3: İyiyim valla çocuklarım, nasıl olalım? Sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Allah iyilik versin. Benim sesimi duyunca iyi, niye oluyorsun ya?
3: Bilmiyorum.
0: Ben bile kendi sesimi duyunca iyi olamıyorum.
3: Allah Allah.
0: Valla. Eyvallah diye. Nasıl havalar nasıl orada?
3: Valla güzel, nasıl olsun.
0: Allah Allah, burası yağmurlu ya.
3: Ya burada da daha demin yağıyordu da şu an durdum.
0: İyiymiş o zaman.
3: Güzel güzel yani.
0: Kimlere sesleneceksin?
3: Ben Dalaman'dan yatan Burak Goldaş.
0: Evet Burak.
3: Aydın'da yatan abilerime ve sevdiğim abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum.
0: Evet.
3: Müsaaden olursa isimleri sayayım.
0: Buyur, mikrofonu bıraktım.
3: Eyvallah abim. Aydın Kapalı'da yatmakta olan değerli abim Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Abdurrahman Koldaş, Emrah Koldaş, amcaoğullarım Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, değerli ve kıymetli abilerim Gökhan Uslu, Barış Çelebi, Muratcan Günüç, Mehmet Oruç, Yakup Demir, Fırat Yılmaz, Eray Perker, Abdusamet Soyer, Metin Yona, Ferdi İşten, Yusuf Balan, Yakup Balan, Serkan Aydemir, Celal Taş, Celal Özcan abilerime çok çok selam iletiyorum. Ve C3 tüm koğuşuna selam gönderiyorum. Tanıyan, tanımayan herkese selam olsun.
0: Aleyküm selam.
3: Bu kadar abi, bir de istek parça söyleyebilir miyim?
0: Nedir parça?
3: Nil Kırlangıç.
0: Bir dakika, Nil Kırlangıç.
3: Zor bela.
0: Zor bela.
3: Aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Evet evet, bu kadar abi, teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Sağ ol abim, sen de. Eyvallah. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. 20.24 Türkiye Vestio saatleri ve bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Erdal Güler.
0: Evet Erdal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, aynı valla. Sen nasılsın?
1: Valla çok şükür, biz de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Burada iyi ol, iyi ol.
1: Çok iyi, idare ediyoruz işte, şöyle böyle.
0: Aynen öyle.
1: Ya iyisiniz inşallah.
0: Şükür vallahi ya. Allah güç kuvvet verdikçe iyiyiz.
1: İyi, Allah iyilik versin.
0: Amin, amin. Cümlemize.
1: Sıkıntı yok inşallah.
0: Yok yok, sıkıntımız yok çok şükür ya.
1: Böyle olsun ya. Şeye seslenecektim, B1'e seslenecektim arkadaşlar.
0: Seslen valla, ben bıraktım mikrofonu.
1: Ya pek de isim saymıyorum da işte.
0: Olsun, belli mi olur, saymak istersen say.
1: Herkes yani dostlarımız, arkadaşlarımız, onun ismini sayarsak, o tek ismini saymazsak olmuyor, ayıp olur. Tanıyanlar herkes bizi biliyor zaten.
0: Evet, herkes ismini saymanı bekliyor.
1: Vallahi ismini de sayarsak, şimdi o tek ismini de saymazsak, o tek ismini sayarsak ayıp olur, anladın mı? Evet. O yüzden herkese, beni tanıyanlar herkese selam, çok çok kucak dolusu selamlarımı yolluyorum onlara. En yakın zamanda da inşallah ailelerine kavuşurlar. İstemiş olduğum bir şarkı var, onlara göndereceğim.
0: Tamam. Nedir
1: özellikle
0: o?
1: B1 koğuşuna ve bayanlar koğuşuna gitsin. Yıldız Dil ve Yener Çelik düeti.
0: Bir dakika, hemen yazalım onu, bir saniye. Yıldız Dil ve
1: Yener Çelik düeti.
0: Düet. Tamam. Hangi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Yoksa da tespit. Şu anda şey oldu ya. Abi ismin aklıma gelmedi. Neyse, tamam, o yeter ya. Allah razı olsun.
0: Yeter.

0: Hadi bir bakalım. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben açtığım aydın açtığımı alıyorum da adım Uysal Kurtula.
0: Evet Uysal.
1: Bizim bir arkadaşa akraba seslemek istiyorum da açık kapalı karışık sesleneceğim de.
0: Bıraktım mikrofonu, istediğine sesle.
1: Tamam, kolay. Amcaoğulları Uysal Kurtulan, aman Ali Kurtulan, Özgür Kurtulan, Barış Kurtulan, Abbas Kurtulan, İrfan Kurtulan, Sefa Kurtulan, dayı çocuklarım Davut Bozit, Yeter Bozit, Hasan Bozit, Süleyman Bozit, Levent Bozit, Fatih Bozit, yeğenim Ferdi İşten, Muzaffer Bozit, Ali Bozit, Murat Bozit, Umut Bozit, teyze oğlum Çelebi Karataş. Bir de bir dakika bir saniye. Poyraz Gülfidan. Boğuş Arkası 2B8'den Semmuz Başaran, Tamer Subaşı, Veysel Kapancı, Yüksel Tezek. İşte adını bilmedim, bazı insanların kusura bakmasınlar, hatırlayamadım da.
0: Evet.
1: Kusura bakmasınlar artık, bilmiyorum. Burası bağlanmakta şeymiş, burası telefonu çıkınca daha değişik geliyor da. Bir de kapalıda D15 konuşuna selam olsun.
0: Tamam.
1: D13 konuşa boğuşlar selam olsun. Şimdi şarkı söyleyeyim. Tufan Altaş'tan Kanlım Olursun.
0: Bir dakika yazalım ona hemen. Tufan.
1: Tamam.
0: Tufan Altaş.
1: Kanlım Olursun.
0: Kanlım Olursun. Tamamdır. Ha,
1: bir kere de söyleyeyim. Sefa amca fotoğraf gönderecek, haberin olsun. Amca çocukları kendinize iyi bakın. Kafa takmayın. Her şey olduğuna varın. Az kaldı, sabredin.
0: Eyvallah.
1: Tamam, hadi,
0: bu kadar
1: iyi
0: mı?
1: İyi akşamlar.
0: Hadi Allah'a emanet, görüşürüz.
1: Eyvallah.

0: sana.
1: Evet, devam edelim. 20-29 Türkiye ve Sio saatlerimiz ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Abicim ben Aydın Özdemir.
1: Evet, Aydın Özdemir. Kimlere sesleniyoruz?
2: Açık cezaevinde yatmakta olan Reis Ahmet Kul ve Aslan abisi Azat Kul'a selam olsun. Doğukan Genç ve bütün değerli dostlar, isimlerini tek tek sayamayacağım. Çin'de yatmakta olan değerli kardeşim Diyar Kaya, değerli abiler Yavuz Yaman, Ulaş Tekeş, değerli büyüğümüz Abdülaziz Demir.
1: Evet.
2: İsmini sayamadığım bütün değerli dostlara selam olsun. Kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Emrah Koldaş'a özellikle çok selam olsun. Onlar için bir parça rica edeceğim senden abi.
1: Tamam, nedir o?
2: Karamsar şair Adanalı Ayhan, yazık giden gençliğime.
1: Bir dakika, şöyle yazalım. Yazık giden gençliğime.
2: Gençliğime.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. İsmini sayamadığım bütün dostlarıma, arkadaşlarıma çok selam olsun. Beni tanıyan, saygıyı, değeri hak eden herkese çok selamım olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Özellikle Ahmet Kul, Yusuf Tutuş, evet, amca, beni dinliyorlarsa eğer, onlara çok selam olsun. Bu kadar abi.
1: Tamam, o zaman...
2: Kendine iyi bak, dikkat et, Allah'a emanet ol. Siz... Bir dahaki yayında görüşürüz.
1: Eyvallah, siz de Allah'a emanet, görüşürüz. Saçlarını... Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 20.31 ve bir canlı alayım, onun hemen sonrasında bir şarkı arası göndereceğiz ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar abicim.
1: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk abim, ben Dalaman Antikyazı İnfaz Kurumu'ndan arıyorum, adım Çağlar Bakırcı.
1: Evet Çağlar.

0: Nasıl, iyi misin abicim?
1: Şükür vallahi, aynı. Sen nasılsın?
0: Şükür abi, biz de maçı bekliyoruz. Maç başlamadan önce bir abilerimize, kardeşlerimize bir sesini
1: elemek istedim. Ne maçı var ya?
0: Galatasaray Barcelona maçı var abi bugün.
1: He, tamam.
0: Bugün günlerden cimbom abi.
1: Anladım, tamam. Benim maçlarla pek işim yok, biliyor musun, ondan anlamam.
0: Doğrudur abi. Müsaaden varsa abim bana eşimize, dostumuza selam gönderecektim.
1: Bıraktım
0: abi
1: mikrofonu, sen de.
0: Eyvallah abim. Abim öncelikle Aydın Kapalı'da yatan Aslan abim, Bülent Bakırcı, Kader Birliği yaptı, Cem Oğuş, Can Oğuş, Yılmaz Arslan, Emre Demir, Ümit Ergön, Barış Ergön ve Kapalı'da yatmakta olan Onur Çatalbaş abimize, Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, Nazmi Bakırcı amcalarıma, Mehmet Üstüncüoğlu dayıma, Ayas Taş kardeşime, Ali Rıza Gülen dayıma, Mutlu Yılmaz abime, Gökmen Günal kardeşime, Adanalı İsa Aç kardeşime, Adanalı Alakuş kardeşime, Murat Bozit, Muzaffer Bozit, Umut Bozit abilerime, Bodrumlu Mehmet Erden abime, Can Sağ kardeşime, Çin'de yatan Hakan Kızılkaya kardeşime, Aydın Kapalı'da yatan Zafer Karaduman abime, Aydın Açık'ta yatan Aslan abim, İzmirli Semih Çatalbaş, Onur Karaduman, Bilgen Ergöl, Necati Göl, Erhan Kopal, Barış Ergön, Ömer Çelik, Erkan Özcan, Muhammed Kürbüzer, Alpez Yeldi, Yılmaz Kaynak, Burak Can, Doğan Ateş, Doğukan Genç, Selam Akrancı, Diğer Kaya, Yavuz Yaman, Bayram Tekin, Ahmet Ballı, evet, Muhammed Duman, bir de abicim Çin'e kapalıda yatan Fatih Uludağ abime, Murat Öz abime, Ali Çetin, Kerim Bal, Rakip Özkan abime, Çin'e açıkta yatan değerli abilerim Fırat Kızıkaya, Aykut Elekçi, Erol İsen, Turan Yılmaz amcama, Nazilli açıkta yatan Cihan Dinar abime ve Nazilli açıkta yatan yine Aydın Dinar amcama, Vedalaman açıkta yatan Aydın Köken, Barış Azadi, Ahmet Armandal, Akın Kılıç, Okan Uğur Özen, Yaşar Yapıcı, Mehmet Yöneka, Volkan Kaygusuz, Gayretten, Ekmeği Su İçilir Adam Gibi Adamlar, Tökeli, Rıdvan Kandemir, Gökhan Arabacıoğlu, Barış Çaylacı ve sevgiyi saygıyı hak eden Ilıcalı Hakkı Tarakçı abime ve Serdar Hocalı abime çok çok selam gönderiyorum abi.
1: Aleyküm selam.
0: İstek parçamız abi ne olsun?
1: Ne olsun?
0: İstek parçamız abi yine Müslüm Gürses'ten 40 yılın başlattırım sorulsa ne yazar, sorulmasa ne yazar abi?
1: Yani direkt ne yazar yani? Müslüm Gürses.
0: Direkt aynen abi. Benim onu söylememle ayrı bir sebebi var abi.
1: Anladım ben de. Önce bana
0: eyvallah abi.
1: Önce bana şarkıyı söylesen, sonra sözü bir daha söyle, sıkıntı yok. Hadi bir daha söyle.
0: Eyvallah abi. Ne yazar abi, ne yazar?
1: Tamam. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Teşekkür ederim.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet abi.
1: Eyvallah. Evet, 20.34 Türkiye ve Sio saatlerimiz ve gönderdik bir şarkı. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğim üstün güzelliğiyle devam ediyor. 20.40 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve bakalım hemen hattımızdaki konukla devam edelim ve bakalım. Alo.
1: Alo, hayırlı günler, hayırlı yayınlar abi.
0: Alo.
1: Alo.
0: Ses gelmiyor.
1: Sesim geliyor mu?
0: Gelmiyor, gelmiyor.
1: Gelmiyor ses. Ses gelmiyor mu?
0: Yok, gelmiyor, gelmiyor ya.
1: Abi yok gelmiyor dedin. Sesim gelmesi, sen nasıl yok gelmiyor diyeceksin?
0: Tatlı
1: geldi. Hadi bana bunu açıkla.
0: Neyse tamam, hadi uğraşmayayım, hadi tamam.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyi vallahi, sen nasılsın?
1: İyi abi, sesini duyduk, daha iyi olduk.
0: Allah iyilik versin o zaman.
1: Abi bugün senin aracılığından Aydın E-Tipi kapalı ceza... Abi kendim tanıtayım, bazıları şimdi bağlanıyor diyor, ismini vermiyor diyor. Kim bu diyor da. Ben Aydın Aşık Cezaevinden Aydın'dan arıyorum.
0: Evet.
1: Namı Değer Memo'nun oğlu Bilal Düz. Buradan senin aracılığından Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan kardeşim Muhammed Düz'e seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Sıradaki tüm parçalar, güzel parçalar ona gelsin. Sabretsin. Elbet bir gün diyorum. Allah'ın izniyle her şey düzelir. Bir daha bir isimleri sayacağım. Liste biraz uzun. Sayabildiğim kadar sayacağım.
0: Bıraktım vallahi mikrofonu, say.
1: Teşekkürler abi. Neşet Eyeli Yılmaz, Hasan Tekin, Erhan Kopal, Halil İbrahim Kösem, Saffet Can, Oğuz Sam katılmış, Levent Gökbel, Murat Uzun, Soner Bülbül, Sezgin Uçaş, Ali Zertur, Aydın Yeldi, Zeki Akbulut, İbrahim Uçuş, Müslüm Akbulut, Zeki Akbulut, Taner Gürhan, Ferdi Yavaş, Hüseyin Tekin, Muammer Gürcan, Tako Kemal, Papadayı, Ziya Ateş, Ahmet Döven, Ahmet Akçam, Serkan Yalvaç, Adalı Bağdat Serkan, Tempo Serkan, Kosovalı Erkan, Taner Doğan, İsa Ağaç, Ömer Ağaç, Mert Duru, Süleyman Doğan, Ali Fuat Cunta, Kadir Ertaş, Mehmet Şahin, Gürkan Üşüntü, Çılgın Serhat, Eyüp Akdeniz, Onurcan Aydemir, Ulaş Tekeş, Ergin Akar, Hızlı İmam, Halil Altınkaynak, Furkan Açıkgöz, Birginel Göl, Cevat Utkutta, Burak Can, Meyit abime, Necdet Tereli'ye, evet. Can Subaşı'ya.
0: Başka? Yanlışlıkla telefonu kapatacağım bak şimdi.
1: Halil Altınkaynak, Furkan, evet. Açıkgöz'e, Bilginer Göre, Cevat Utkut'a, Burak Can, Mehdi abime, Bayram Soysal Nuşko'ya, Muhammed Gürbüzel, Necati Göl, İbrahim Acar, Servet Akta, Erkan Özcan, Onur Tirit, Kadınlar Koğuşu'nda yatan dayı kızım Duygu Balcıoğlu'na, çok değerlim Belgin Tirit'e, Seda Tirit'e, Buse Yakış'a, bir daha bir gecenin sözünü bırakmak istiyorum. Şarkımı söyleyeyim mi abi?
0: Hadi söyle bakalım.
1: Abi sadece Celal Sensiz Boş Ankara.
0: Bir dakika, Celal.
1: Sadece Celal.
0: Sensiz Boş.
1: Boş Ankara.
0: Ankara, tamamdır.
1: Abi gecenin sözünü bırakmak istiyorum.
0: Bırak bakalım, bir aynı tatlı gibi mi olacak, bir bakayım.
1: Her şey göründüğü gibi olsaydı eline aldığın denizin suyu mavi olurdu.
0: He, anladım. Aynı bizim tatlı gibi oldu o zaman bu.
1: Birazcık ona benzedi abi.
0: Neyse.
1: Abi bu arada abilerin abisinin sana çok çok selamları var.
0: Aleyküm selam. İyi bak ha orada.
1: Evet, bakıyoruz abi, bakıyorsun.
0: Bak bir derlerse bana bakmıyorlar burada İslam derse o zaman bilmiyorum artık valla. Açık
1: abi dedim söyleyeyim. Abi dedim sen ne yapmaya geldin dedim. Dedi sizi görmeye geldim.
0: Gezmeye gönderdik biz.
1: Abi dedim sakın dedim İslam abi seni göndermedi dedim mi dedim bu tatlı muhabbetine falan. Hem dedi verilen sözler tutmuyormuşsunuz dedim, ona da bakmaya geldim.
0: Valla
1: abi sen bizi tüm cepheden sıkıştırıyorsun ama bak.
0: Valla ben diyorum yani abime iyi bakın.
1: Ha, bakıyoruz abi, bakıyoruz yani. O bizim canımız.
0: Eyvallah.
1: Abi her şey için sağ ol. Kendine iyi bak abi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Muhammed Düz'e buradan çok çok selam söylüyorum. Onu çok seviyorum. Dört gözden inşallah talih olup buraya gelmesini bekliyorum. Buraya da gelirse abi bizi burada radyoda çok uğraştırdığı için onu parti vereceğiz aramızdaki. Arkadaşlarla konuştuk.
0: Tamam.
1: Çok güzel bir parti düşünüyoruz.
0: Tamam o zaman.
1: Hayırlı yayınlar abi. Kendine iyi bak. Görüşmek Allah'ım üzere.
0: Sen de sağ olasın.
2: bir kasat.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Artık son canlı bağlantılar. Bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Nasılsın Kireç abim?
0: İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
3: İyi hamdolsun. Şükürler olsun abi.
0: Nasıl gidiyor?
3: Sen sorma. İyi aynı abi.
0: İyi.
3: Devam.
0: İyi. Yatışa sen sıkıntı devam. Yok.
3: Aycan Öner'den abi.
0: Aycan Öner evet.
3: İçim yanar yanar abi.
0: İçim yanar. Tamam.
3: Evet abi.
0: Kimlere gelecek?
3: Yusuf. Burada yatmakta olan Yusuf Baz'a gelsin abi.
0: Evet.
3: Açık cezaevinin içine. Yusuf'a da gelsin. Yunus Uluade'ye de gelsin abi.
0: Evet.
3: Özgür Köken'e gelsin, Yusuf Köken'e gelsin.
0: Evet.
3: Cem Övüş'e gelsin, Can Oğuş'a gelsin. İsmini sayamadım, tüm arkadaşlarıma gelsin abi orada. Köylülerime gelsin çoğunlukla. Ersin Savar'a gelsin, C7'de yatmakta olan.
0: Evet.
3: Onur'a gelsin. Bu kadar abi, Allah'a emanet ol.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi, kendine iyi bak.
0: Tamam.
3: Allah'a emanet ol abi.
0: Yok mu başka bir şey?
3: Bu kadar abi.
0: İyi tamam, unuttuğum bir şey yok bak değil mi?
3: Vallahi yok abi inan.
0: İyi tamam o zaman, ben karışmıyorum.
3: Seven seven herkese gelsin abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet.
3: Emanet, sen de Allah'a emanet ol abi.
0: Kendine iyi bak.

0: Evet. Evet. 20.47 Türkiye ve Söz saatlerimize bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: İyi akşamlar.
0: Allah razı nasılsın olsun. Abi? İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: Ben Çin'e açık. Çin'e açıktan arıyorum ben. Yunus Ulu'da.
0: Evet Yunus.
1: Açıkta yatmakta olan bütün kardeşlerime, kapalı yatmakta olan bütün kardeşlerime bol bol selamlar söylüyorum. Herkes kendine çok iyi baksın.
0: Evet.
1: Herkes kendine çok iyi baksın. Az kaldı Allah nasip ederse. Ben yeni dışarıda izinden geldim. Biraz takip ettim bu yasa işlerini. En geç yılbaşı ama bu ayda olabilir. Sürpriz olabilir yani. O yüzden herkes rahat yatsın bütün kardeşler. Bir de Yusuf Baza özellikle selam söylüyorum. Kendine iyi bak, iyi yayınlar. Bir şarkı isteyebilir miyiz acaba?
0: Söyle onu da.
1: Ahmet Kaya'dan. Kar kaplanmış.
0: Kar kaplanmış.
1: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ol.
0: Siz de Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.

Bu arada bize WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerim, WhatsApp'tan mesaj yazdığınızda şunu sakın yapmayın. Hani sıra ne zaman gelir, ne zaman gelecek, ne zaman çalacak, bu şekil sorduğunuz takdirde böyle hani gelen saate göre mesajları sıraladığımız için sizin mesajınız otomatikman daha geriye gidiyor. En son yazdığınız mesajı en sona atıyor. O yüzden ne zaman yazdıysanız o saatte kalın. Biz size zaten şarkı öncesi yazıyoruz. Diyoruz ki sıra sizde. Bilginiz olsun. Size en azından 4-5 dakika zaten veriyoruz. O yüzden lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Çünkü mesaj mesela 17-14'te tam mesaj atanlar ve sırayı kapatanlar var. O yüzden yani. Siz ne kadar çok yazarsanız o kadar çok geriye gidersiniz. Bunu ben sizlere söyleyeyim. Sonra demeyin bizim mesaj niye geç okunuyor diye. Çünkü biz kimsenin hakkını yemiyoruz. Neyse sıra, neyse nasip o şekil gidiyoruz. Yani kimseyi öne al, işte şunu şöyle yapalım, böyle yapalım değil. Haberiniz olsun. Çile kustum, ben geldim. Varsa bir iki kişi canlıya gelsin bakalım. İki kişi daha alacağım, sonra canlı bağlantıları bitireceğiz. Çile kustum.

Evet, bu saat itibariyle artık mesajlara geçiyorum. Arayan yoksa şöyle, zaten maç başladı diye düşünüyorum. Maç başlamıştır herhalde. Herkes maça dalmıştır. Evet, bu saate itibariyle artık canlı bağlantılarımız bitti. Bilginiz olsun. Ve şimdi hemen ilk mesajımızla başlıyoruz. Haydi bakalım, bismillah diyelim. Evet, 20.52 Türkiye ve Sio saatlerimiz, gelen mesajlarla başlıyoruz. İlk gelen, zaten ilk gönderen mesaja yazdık sıra sizde diye ve hemen mesajımıza şöyle bakalım. Öncelikle merhaba. Ben Mahmure Demir. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan D12 koğuşunda bulunan canım eşim Levent Demir'e Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını istiyorum. Bu hasret de bitecek. Elbet zor günlerimiz de geçecek. Allah'tandır her şey. Biz sabrettikçe Allah da bize o sabrı verecek. Seni çok ama çok seviyoruz. Her zaman yanındayız demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle D12 koğuşunda bulunan canım eşim Levent Demir'e özellikle demişler. Mahmure Demir'den Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan D12 koğuşundaki canından çok sevdiği bir tanecik eşi Levent Demir'e özellikle Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını istiyorum demiş. Bu hasret de bitecek. Elbet zor günlerimiz de geçecek. Allah'tandır her şey. Biz sabrettikçe Allah da bize o sabrı verecek. Seni çok ama çok seviyoruz. Her zaman yanındayız demiş. Özellikle ama özellikle Mahmure Demir'den Levent Demir'e bu güzel parça geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 20.58 Türkiye Vesio saatlerimiz, artık mesajlarla yolumuza devam edeceğiz. Haberiniz olsun, gelen mesajları sırayla okumaya başladık. Sırası gelene zaten öncesinde bilgi veriyoruz. İlla bize ne zaman sıra bize gelir diye sormanıza gerek yok. Çünkü sıranızı kaybediyorsunuz, bilginiz olsun. Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajla. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda bulunan Levent Demir'den, özellikle Levent Demir'den, Celal Önler, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz, Yahya Şenses için Gökhan Doğanay'dan Dayı şarkısını istiyoruz. Herkese saygılar, sevgiler demişler. Özellikle ama özellikle D12 koğuşunda bulunan Levent Demir'den, Levent Demir'den, Celal Önler, Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz, Yahya Şenses için gelecek. Gökhan Doğanay'dan Dayı şarkısı. Haydi bakalım, geldi.

0: yakışmıyor.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatleri 21.02 oldu ve devam edelim hemen sıradaki mesajımızla. Ben Ceren, kalbimin diğer yarısı olan sevgilim Gökhan Toma. Seni çok seviyorum. Bu şehrin sokakları bizi tekrar el ele görmeden güzelleşmeyecek bu şehir. Seninle güzelmiş, sensiz anlamı yok demiş Ceren. Özellikle ama özellikle Ceren'den canından çok sevdiği bir tanecik sevgilisi Gökhan Toma'ya bu güzel parçayı istemiş. Güzel bir şarkı, göndereceğiz onu.
2: Ben kendi kendime küstüm.
1: Ben Ceren, kalbimin diğer yarısı aslan sevgilim Gökhan Toma. Seni çok ama çok seviyorum. Bu şehrin sokakları bizi tekrar el ele görmeden güzelleşmeyecek. Bu şehir seninle güzelmiş, sensiz anlamı yok demişler. Biz de hemen ne yapalım? İstedikleri o parçaya yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Dediğim gibi bakın, tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Her seferinde, yani bir kere yazdınız atıyorum isteği, istediniz WhatsApp'tan. Bana sıra ne zaman gelecek? İşte sıra ne kadar kaldı? Bunları sorduğunuz takdirde her zaman arkaya gidiyorsunuz. Bakın tekrar tekrar sizlere hatırlatıyorum. Çünkü bizim buradaki sistemimiz gelen saate göre ilerliyor. Siz yeni bir mesaj yazdığınızda sizi en sona gönderiyor. Bilginiz olsun. Ben üstüne basa basa söylüyorum. Sonra ben işte yazmıştım dediğinizde olmuyor. Çünkü biz sistemin uyarladığı sisteme göre gidiyoruz. Yani ben kendi kafama göre bir şey yapmıyorum. O yüzden de kimsenin hakkına da girmiyoruz maalesef. Neyse, devam edelim sıradaki mesajla. Öncelikle selamun aleyküm, ben Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan. Buradan dostlarıma Zeynel Şeker'e ve tüm D12 koğuşuna selam olsun. Ve de bayanlar koğuşunda yatan İlayda, sevgini taşımak değil hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görmemek çok zor. Sevdiğim demiş değerli Fırat Arslan. Gözüm üstünde. Evet, güzel bir parça istemiş, onu göndereceğiz. D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan. Özellikle Aydın ETB kapalı cezaevinde D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan. Buradan dostlarıma Zeynel Şeker'e ve tüm D12 koğuşuna selam olsun demiş. Ve de bayanlar koğuşunda yatan İlayda. Sevgini taşımak değil hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor. Sevdiğim demiş. Ve devam ediyoruz. Haydi bakalım, istenilen parçayı gönderdik.

0: Bilinçli Arıza Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğe devam ediyor. Hızlıca hemen sıradaki mesajımıza geçelim. Ne demişler bakalım. Ben Emrah, herkese Kuşadası'ndan iyi akşamlar. Cemal ve ortamına selam buradan. Eşim Gül Çadırcı'nın doğum gününü kutlar, nice mutlu yıllara demişler. Şarkı, güzel bir parça istemişler. Çek kameracı, bizi çek. Onu istemişler. Özellikle eşim Gül Çadırcı'nın doğum gününü kutlar, nice mutlu yıllara demiş. Ben Emrah, herkese Kuşadası'ndan iyi akşamlar. Cemal ve ortamına selam buradan. Eşim Gül Çadırcı'nın doğum gününü kutlar, nice mutlu yıllara demişler ve güzel bir parça istemişler. Hemen gönderiyoruz. Hadi bakalım, geldi.
2: Kameracı, yanlış yere çekiyorsun.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.16 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajla devam edelim. Armağan edilecek isimler demişler Celal dayıma, Gökhan Korkmaz abime ve D12 koğuşundaki herkese armağan olsun. Aydın Kapalı Cezaevine armağan olsun demişler. Şarkıyı armağan edenin ismi Mevlan Bakır demişler. Dışarıdan Mendo'nun selamı var. Yakup Pehlivan'ın selamı var demiş.

0: başına.
1: Evet, güzel bir parça istemişler Ahmet Kaya'dan. Bu güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle Celal dayıma, Gökhan Korkmaz abime ve D12 koğuşundaki herkese armağan olsun. Aydın Kapalı Cezaevine armağan olsun demiş. Şarkıyı özellikle Mevlan Bakır armağan ediyor. Ayrıca Mendo'nun ve Yakup Pehlivan'ın da selamı varmış. Hep birlikte istenilen parçayı dinleyelim. Arkasından buradayız.

0: Evet, 21.21 Türkiye ve Suyo saatlerimiz ve devam edelim hemen sıradaki mesajla. Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D12 koğuşunda yatmakta olan Reis Celal Önler'den. Değerli abileri ve kardeşleri Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz, Levo Demir ve Yahya Şenses'e gelsin bu şarkı. Allah hepimizin yardımcısı olsun demişler. Özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D12 koğuşunda yatmakta olan Reis Celal Önler'den değerli abileri ve kardeşleri Cüneyt Öden, Gökhan Korkmaz, Levo Demir ve Yahya Şenses'e gelsin bu şarkı. Allah hepimizin yardımcısı olsun demişler. Özgür Kaplan'dan gelecek güzel bir parça. Gelemiyorum. Haydi bakalım. Geldi.
1: Sana bu mektubu dört duvar içinden yazıyorum gülüm. Bunu bil ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgilim. Açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

0541-286-37'den WhatsApp'tan bizlere yazarak ulaşabiliyorsunuz. Bu arada Muğla'da 107.8 frekansındayız. Bilginiz olsun, Muğla bölgesinde 107.8 frekansındayız. Aydın ve ilçelerinde 100.5'teyiz. Bunu da buradan hatırlatalım. Evet, hemen şöyle sıradaki mesajımızla devam edelim. B212 koğuşunda yatmakta olan Nazilli koğuş reisi Ali'ye, Ramazan'a, hocaların hocası Aziz Hoca'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Laz Hoca'dan kardeşim İncirliova'nın bıçkın delikanlısı Mücahiroğlu Cüneyt Üstüner'e, Yeter Bozyiğit ve çok sevdiğim kardeşim Soner Bülbül Cio'ya ve Yusuf Keleş kardeşime selam olsun demişler. Güzel bir parça istemişler. Ali Alkurt'tan onu göndereceğiz. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Onun hemen sonrasında parçalarını gönderelim. Haydi bakalım. B212 koğuşunda yatmakta olan Nazilli koğuş reisi Ali'ye, Ramazan'a, hocaların hocası Aziz Hoca'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Laz Hoca'dan kardeşim İncirliova'nın bıçkın delikanlısı Muhaciroğlu Cüneyt Üstüner'e, Yeter Bozyiğit ve çok sevdiğim kardeşim Soner Bülbül Cio'ya ve Yusuf Keleş kardeşime selam olsun demişler. Hemen biz de istedikleri parçaya yer veriyoruz.

ile devam ediyor ve sıradaki mesajlarla devam edelim. 21.34 yaptık Türkiye Vestio saatini ve bakalım. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ayhan Şahbaz demişler. Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatağın abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim seni çok seviyoruz. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Sıradaki en güzel parçalar Aslan abim Mesut Şahbaz'a ve abimin içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına gelsin demişler. Özellikle Ayhan Şahbaz'dan Nazilli Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatan Mesut Şahbaz'a tüm güzel parçalar gelecek. Ve devam edelim sıradaki mesajımızla. İyi günler IFM, denge ailesi ve çalışanları. Aydın'da cezaevinde şu an bulunan arkadaşım. Arkadaşım kurban olan Aslan yeğenim Levent Demir. Selam olsun ilk mahkemede inşallah tekrar aramızda olacaksın. Seni seven dayın Hamit Akyüz demişler. Dayın Hamit Akyüz'den Almanya'da Levent Demir'e gelsin. Özellikle Hamit Akyüz'den Almanya'dan yazıyor. Levent Demir'e, özellikle Levent Demir'e bu güzel şarkımız istenmiş. Göndereceğiz. Aydın cezaevinde bulunan özellikle Aslan yeğenim demiş. Levent Demir'e selam olsun. İlk mahkemede inşallah tekrar aramızda olacaksın. Seni seven dayın Hamit Akyüz demişler. Almanya'ya da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Özellikle Hamit Akyüz'den Levent Demir'e geliyor bu güzel parça. Selda Baycan gelecek. Haydi bakalım. Geldi.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü? Kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve hemen şöyle sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B12 koğuşundaki abim Diyar Baltacı ve koğuş arkadaşlarına gelsin demişler. Ahmet Ay, Fecri Sayar, Veysel Memiş, Bahtiyar Yılmaz, Çağatay Dolar, Levent Demir, Ömer Bişki, İsmail Akgün, Celal Önler, Gökhan Korkmaz, Cüneyt Öden, Yahya Şenses, Rahim Kaya, Doğukan Ali, Adanalı Berto demişler. Müslüm Gürses'ten bir parça istemişler, göndereceğiz. Başına bir özellikle ama özellikle B12 koğuşundaki abim Diyar Baltacı ve koğuş arkadaşlarına gelsin demişler. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B12'ye. Özellikle Diyar Baltacı ve koğuş arkadaşlarına gelsin demişler. Ahmet Ay, Fecri Sayar, Veysel Memiş, Bahtiyar Yılmaz, Çağatay Dolar, Levent Demir, Ömer Bişki, İsmail Akgün, Celal Önler, Gökhan Korkmaz, Cüneyt Öden, Yahya Şenses, Rahim Kaya, Doğukan Ali, Adanalı Berto demişler. Özellikle bu güzel parçamız onlar için geliyor. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 21.50 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini ve sıradaki mesajlarla devam edelim. Selamun aleyküm, ben Özgür Köse. Nazilli Etibi kapalı cezaevinde yatan, C6 koğuşunda yatan Hakan Çalış abime selamlar. C10 koğuşunda yatan Serhat Ataman, C18'de yatan Taner Oraz, D4'te yatan Ramazan Arslan, B6'da yatan Mutlucan Sert demişler. Bir umuttur yaşamak denmiş. Özellikle Özgür Köse istemiş. C6 koğuşunda yatan Hakan Çalış abime selamlar. C10 koğuşunda yatan Serhat Ataman, C18'de yatan Taner Oraz, D4'te yatan Ramazan Arslan, B6'da yatan Mutlucan Sert için özellikle tüm güzel parçalar gelecek, bir umuttur yaşamak demişler. Ve diğer bir mesajla devam ediyoruz hemen. Canım babamız, seni çok özledik, yolunu gözlüyoruz. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun. Seni çok ama çok seviyoruz aslan babamız. Zeyt Aslan artık, Efnan Artık'tan Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşundaki Onur Artık için gelsin demişler. Fatih Kısaparmak'tan benim babam istenmiş. Gözüm üstünde. Özellikle Zeyt Aslan Artık, Efnan Artık'tan özellikle ama özellikle Nazilli kapalı cezaevi B2 koğuşundaki Onur Artık için gelecek bu istenilen parça. Şöyle mesajlarını bir daha okuyalım. Canım babamız, seni çok özledik, yolunu gözlüyoruz. Allah bizi en kısa zamanda kavuştursun. Seni çok seviyoruz aslan babamız. Zeyt Aslan Artık ve Efnan Artık'tan özellikle Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşundaki Onur Artık için gelecek bu güzel parça. Hep birlikte dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam, ah o adamı

mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim, fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki, ama kendisi

0: Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Değil mi? Fatih Kısaparmak geldi ve devam ediyoruz. Şöyle bir sürpriz yapacağım ben ya. Bir dakika. Şöyle bir saniye. Hemen geliyorum. Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 21.57 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi ve hemen hattımda bir konuğum var. Onu alacağım. Onlar bir seslensin bakalım. Kimlermiş bir önce onları tanıyalım. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz.
1: Hayırlı akşamlar. Merhabalar. Hoş bulduk.
0: Kiminle görüşüyoruz?
1: Hatice Artık.
0: Evet Hatice Hanım. Mikrofonu ben size bırakıyorum. Ne konuşmak istiyorsanız konuşun.
1: Buradan eşime sesleniyorum. Yani çok heyecanlıyız, kusura bakmayın.
0: Yok, heyecan yapmanıza gerek yok. Yani sakin. Ne söylemek istiyorsanız.
1: En çok da kızını seslensin babasına.
0: Kızını seslensin.
1: Babanın şey söylemek ister misin? Hadi söyle bakalım.
2: Babam öldü.
0: Ama ağlama. Ağlamadan konuşalım. Sesini duysun. Ne söylemek istiyorsan söylesin.
1: Ama sen konuşursan babam duyacak, biliyor musun? Hani baba de seni çok özledim de. Tamam mı? Sakince söyle.
0: Sen ağlama, ben kurban olurum sana, ağlama.
1: Söylemek ister misin? Hadi gel söyle. Uy, biraz ağlamaklı oldu, kusura evet, bakmayın.
0: Yok.
1: Biraz babasının düşkündür kızım.
0: Evet.
1: Onu buradan çok çok seviyoruz. Onu sabırla bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda yanımızda olması dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Yani bu kadar çok seviyoruz onu sadece.
0: O zaman o kardeşim hiç ağlamasın, tamam mı? Ne zaman isterse, ne zaman sesini duyurmak isterse abisine yazsın, ben onu görüştüreceğim.
1: Teşekkür ederim, çok
0: tamam
1: sağ olun.
0: Tamam mı? Ama ağlamasın o lütfen. Hep böyle güçlü dursun, hep gülsün ki babası hep orada içeride mutlu olsun. O gelecek eğer zaten.
1: Baba gelecek, sen ağlama, tamam mı? Babın de ki babacığım seni çok seviyorum de. Söyle. Söylemeyeceksin mi? Utandın mı?
2: Hayır.
1: Ay. Sen mi konuşmak istiyorsun? Gel konuş babacığım. Şu an konuşamayacak.
0: Tamam. Siz ne söylemek, ne zaman istiyorsa bana yazsın. Ne zaman
1: tamam,
0: konuşmak isterse yazsın.
1: Tamam, çok teşekkür ederim ilginiz için. Tekrardan onu çok çok seviyorum. Onu sabırla bekliyorum. Kendine iyi baksın. Hep arkasındayım.
0: Oralarda kendini üzmesin yani.
1: Evet, oralarda kendini üzmesin. Kendine çok çok iyi baksın.
0: Siz de kendinize iyi bakın. Hiçbir zaman siz de üzülmeyin. Allah'ın
1: İnşallah.
0: İzniyle, Allah'ın izniyle geçecek.
1: Kavuşmak dileğiyle.
0: O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz Allah'a emanet, sağ olun. Yani hani diyorum ya, kendimi sizin yerinize koyuyorum işte. Benim de çocuklarım var. Aynı bu durumda herkes olabilir. Hiç kimse hiç kimseyi yargılayamaz. Ne kadar konuşsak hani boş. Ufacık çocuk. Babasına hasret. Başına bir al gel. Allah herkesi tez zamanda sevdiklerine, ailesine, annesine, babasına, çocuklarına Allah'ım tez zamanda kavuşturur inşallah.

Neyse devam edelim. Şu mesajı bir okuyalım. Şarkısını gönderelim. Yokluğun çok zor can yoldaşım. Tek duam sabırla beklediğim kavuşma günümüzün bir an önce gelmesi. Seni sevgiyle bekliyorum. Nazilli kapalı cezaevinde yatmakta olan B2 koğuşundaki Onur artık için gelecek. Bu güzel parçamız özellikle eşinden ve çocuklarından Onur artık için geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajla devam edelim. Ben Gurbet Tezel, canım kocam Okan Tezel. Bir yanım sende, bir yanım hasretinde. Her gece duam, her günüm özlemin. Ben sadece sana kavuşacağım günü bekliyorum kocam. Mesafeler ayırsa da kalbim hep senin yanında. Allah bizi bir an önce tamamen kavuştursun. Seni çok seviyorum ömrüm. Cezaevi sevdiğimi senden geri alacağım demiş Gurbet Tezel. Özellikle Gurbet Tezel'den canım kocam Okan Tezel'e tüm güzel parçalar armağan olsun demiş. Bir yanım sende, bir yanım hasretinde. Her gece duam, her günüm özlemin. Sadece sana kavuşacağım günü bekliyorum kocam. Mesafeler ayırsa da kalbim hep senin yanında. Allah bizi bir an önce tamamen kavuştursun. Seni çok seviyorum ömrüm. Cezaevi sevdiğimi senden geri alacağım demiş değerli dinleyicimiz. Evet, bu arada Fırat Turgut. Fırat Turgut bir mesajı var, onu okuyacağız. Evet, Fırat Turgut Aydın. Kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan başta Abem, Cüneyt Öden, kardeşlerim Devrim Öden, Celal Önler, Yahya Şenses, Gökhan Korkmaz, Levent Demir. Özellikle bunlara gelecek bir parça istemişler.

0: Çok özledim.
1: Evet valla kendisine yazdık, cevap alamıyoruz maalesef. Fırat Turgut özellikle kendisine yazdık ama maalesef dönüş gelmiyor. Ben başka bir şarkı göndereceğim mecbur.

Vallahi ben bir tane şarkı seçtim artık. Haklarını helal etsinler. Özellikle Fırat Turgut, Aydın Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan başta Cüneyt Öden, kardeşlerim Devrim Öden, Celal Önler, Yahya Şenses, Gökhan Korkmaz, Levent Demir. Zulüm bizdense ben bizden değilim demişler. Biz vallahi bir Azer Bülbül'den parça seçtik, geldi onlar için. Haydi bakalım.

Gözlerim yaş dolu, bahtım sakara. Ah, yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatlerimiz 22.16 oldu ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Hemen bir bakalım şöyle. Nurcan Uslu'dan Serkan'a, Uslu'ya gelsin. Selda Baycan, sürgün şarkısı elbet bir gün. Abican, Aydın E tipi kapalı cezaevi D2 koğuşunda yatıyormuş. Nurcan Uslu'dan Serkan Uslu'ya özellikle, Aydın E tipi kapalı cezaevi D2 koğuşuna özellikle gelecek. Nurcan Uslu'dan Serkan Uslu'ya. Haydi bakalım şu güzel parçayı dinleyelim. Onun hemen sonrası yine burada olacağız. Geldi şarkı.

Evet, bu arada şöyle, Türkiye Vesio saatlerimiz 22.19. 22.19. Böyle babası, annesi şu an cezaevinde olan varsa, beni dinleyen kardeşlerimiz varsa bana yazsınlar.

WhatsApp'tan bize 0532 686 78 37'den 0532 686 78 37'den bizlere yazıyorsunuz WhatsApp üzerinden.

0: sayılmaz.
1: Evet, şöyle bir mesajımız var, onu da iletelim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Erhan Şahbaz. Aydın Nazilli kapalı cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. Umarım en kısa zamanda yanımızda olursun. Kardeşlerin seni dört gözle bekliyor. Kalbimiz her daim seninle demişler. Özellikle bir şarkıyı Mesut Şahbaz'a armağan olsun demişler. Bu arada WhatsApp hattını lütfen ama lütfen aramayın. Öncelikle WhatsApp'tan bize yazın. WhatsApp'tan bize bir yazın. Ondan sonra ben iletişime geçeceğim.

de Mesut Şahbaz'a sesleniyorum. Bu senin biraderle biraz uğraş ya. Misafire iyi bakamıyor bak. Bu Ayhan hiç bakamıyor. Haberin olsun. Mesut Başkan. Söyle iyi ilgilensin. Hadi bakalım şu güzel parçayı bir dinleyelim. Senin için arkasından buradayız.

Ankara, İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi.

Ayrıca tüm güzel parçalar Uğur Artık'tan Onur Artık'a da özellikle armağan olacak. Nazilli Kapalı E tipi cezaevi B2'de yatmakta olan Uğur Artık'tan Onur Artık'a özellikle gelecek. Tüm güzel parçalar.

0: beraber.
1: Evet, hemen şöyle okuyalım mesajı, sonra şarkısını gönderelim. Güzel bir şarkı istediler. Değil mi? Döneceğim. Gelecek. Şöyle bir hemen bakalım.

0: var ki.
1: Nazilli kapalı, E tipi cezaevi, B2'de yatmakta olan demişler. Kardeşi Uğur Artık'tan Onur Artık'a özellikle gelecek. Bu zindanlar bizi bitiremedi. Sadece kimin dost, kimin sahte olduğunu öğretti. Biz içeride gün sayarken dışarıda bizi unutanlar şunu bilsin ki demir kapılar bir gün açılır. Ama yaşananlar asla unutulmaz gözüm demiş değerli dinleyicimiz. Ve güzel bir parça istemişler özellikle Uğur Artık'tan Onur Arta. Artık için gelecek bu güzel parçamız. Haydi bakalım hep birlikte dinliyoruz.

0: Evet, gönderdik güzel bir parça daha ve devam ediyoruz. Bu arada bir sürpriz yapayım ben gene, bir dakika. Türkiye ve Söz saatleri 22.34. Şöyle her yayında zaten şanslı kişi seçiyoruz. Şöyle hemen bakalım. Evet, bu arada özellikle Mesut Şahbaz'a sevgiler selamlar olsun. Bu Ayhan'la uğraşman lazım olmuyor. Evet, hemen bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Sürpriz konuğumuz kimmiş? Bir tanıyalım bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Gurbet Sezer.
0: Evet, Gurbet. Kime sesleneceğiz? Neler söyleyeceğiz?
1: Ya, aslında özellikle çok heyecanlıyım. İlk defa canlı yayına katılıyorum.
0: Heyecanlanmana gerek yok. Direkt böyle konuş. Ne söylemek istiyorsan böyle içinden ne geçiyorsa onu söyle. Kalbinden ne geliyorsa.
1: Tamam. Cezak koğuşunda yatan Okan Tezer'e seslenmek istiyorum. Canım kocam, seni çok seviyorum. Az önce istek attım, inşallah duymuşsundur. Seni çok seviyorum. Kızımız da çok iyiydi, merak etme. Annenin de çok selamı var. Aynı zamanda Gökhan sana da çok selam söylüyor. Çıkmanızı inşallah, çıktığınızda inşallah birlikte olacağız. Üzülmeyin. Gökhan Ceren'in de sana çok selamı var. Sizi çok seviyorum. Hep birlikte yanınızdayız. Merak etmeyin. Sizi dört kezde bekliyoruz. Haftaya salı günü görüşürüz aşkım. Dışarıda çok güzel günler geçeceğiz.
0: Anne de yanınızda mı?
1: Yanımda ama konuşmak istemiyor.
0: Ha, konuşmak istemiyor mu? Tamam o zaman.
1: Yok, hayır.
0: Tamam. Konuşmak istiyorsa verebiliriz yani. Çocuk konuşabiliyorsa çocuğa da verebiliriz.
1: Konuşamaz mı? Anne konuşalım. Kuzu konuşalım mı? Baba seni seviyorum de. Söyle.
2: Baba canı.
1: Söyle.
3: Memnun mu?
1: Evet, baba da konuş. Baba de.
4: Konuşmuyor kızla.
0: Konuşmuyor mu?
4: Yok, utanıyor. Görüntü olmayınca utanıyor.
0: Anladım. Tamamdır. O zaman başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Yok. Sıradaki şarkılar onlara gelsin. Tamam. Gökhan ve Okan Tezeli.
0: Tamamdır. O zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
4: Size görüşmek üzere.
0: Hayırlı akşamlar. Gözüm üstünde. Evet. Devam edelim sıradaki mesajla. Vallahi bilmiyorum artık. Bu Ayhan'la sen çık gel de hemen şu Ayhan'ın bir kulaklarını şey yapalım. Çekelim biraz. Olmuyor böyle. Ya da şeyi bilmiyor yani. Neydi onun adı? Misafir adabını bilmiyor. Değil mi? Özellikle Ayhan'dan Mesut Şahbaz'a özellikle. Zaten Ayhan bak, abin çıkınca yandın sen. Haberin olsun. Vallahi güzel bir şarkı, güzel bir mesaj atmışlar. Şöyle mesajı okuyalım, sonra şarkıyı gönderelim. Herkese hayırlı akşamlar, ben Ayhan Şahbaz. Aydın Nazilli D1 koğuşunda yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim hayırlı gecelerin olsun. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun. Sıradaki en güzel parçalar Aslan abim Mesut Şahbaz'a ve abim ve tüm dostlarına özellikle demişler. Vallahi bir parça istemişler. Bir parça istemişsin ama şarkıcının ismini bile yanlış yazmış yani. Olmaz ki. Ayhan biraz dikkat kardeşim ya. Neyse. Hadi gönderdim, geldi o parça.

0: Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve bakalım şöyle Hale bir bağlanalım. Hale. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar abicim, kolay gelsin.
0: Ne indiriyorsun Halde?
1: Valla meyve sebze yükleyeceğiz nasip olursa inşallah.
0: Bana da getireceğim mi o meyveden sebzeden neyse artık?
1: Söz bana yerin adresini tam olarak söyle. Cuma günü meyve sepetin elinde.
0: Cuma günü mü? Ben cuma günü burada değilim ki ama. Ben perşembe ama günü ben... buradayım.
1: Perşembe günü ben Marmaris'te oluyorum.
0: Oo, alemlere mi gidiyoruz?
1: Yok, haftanın 4 günü biz oradayız. Çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar. Haftanın 4 günü orada biz pazar işletiyoruz orada. Pazara çıkıyoruz.
0: Söke'ye gelmiyor mu pazara?
1: Yok, Aydın'da merkezde oturuyorum ama.
0: Vay arkadaş ya. Şans yok, bizim Söke'yi kimse tercih etmiyor burada ya. Niye acaba?
1: Sen Söke'de mi oturuyorsun yoksa?
0: He, orada oturuyorum ben.
1: Yapma ya.
0: Vallahi ya.
1: Ben merkezde olduğunu bilseydim sana her türlü yardımcı olurdum ya.
0: Tamam, merkeze geliriz abi. Sen bir kasayı ayarla, ben gelirim.
1: Ben sana perşembe günü mü? Ben cuma günü Aydın'dayım.
0: Tamam.
1: İstersen cuma günü birebir teslim edeyim.
0: Tamam.
1: İstersen perşembe günü sana gönderteyim.
0: Tamam, cuma günü seni arıyorum. Sonra,
1: tamam, oldu.
0: Sonra
1: oldu.
0: Ama ben seni tanıyamadım, çıkaramadım.
1: Hayır, hiçbir sıkıntı yok abim benim, hiç sıkıntı yok.
0: Hadi bakalım şu şarkıyı armağan et bakalım bir. Kimlere armağan
1: abi, edeceksin? Aydın Kapalı Cezaevinde D12 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Cüneyt Öden abim başta olmak üzere kendisini kendinden daha çok değer veriyorum. Çok seviyorum onu. Kardeşlerim, evet. Devrim Ödün, Celal Önler, Yahya Şenses, Levent Demir, biz diğer Korkmaz neydi? Neyse, onu unuttum valla ismi açıkçası. Onlara Hece'den
0: yine sen.
1: Hece Erdem'den Sen Bilirsin.
0: Sen Bilirsin
1: şarkısını.
0: Mi? Sen yine sen dedi. Ben yine seni buldum.
1: Yine sen aklıma düştün şarkısını armağan etmek istiyorum abicim.
0: Tamam. O zaman Levent.
1: Zulüm. Heh. Zulüm. Bu notumu da bizzat altına çizgi çekiyorum. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Cüneyt abi, saygılarımla abim benim. Baş tacısın.
0: Yarın kasayı kaptık o zaman. Tamam. Ay yok, cuma günü.
1: Söz Allah, söz Allah sözü. Kaptın abi, sıkıntı yok. Baş tacısın.
0: Eyvallah.
1: Şu an canlıda mıyız abi orada? Dinliyorlar mı bizi?
0: He, canlıdasın valla.
1: Teşekkürler abim benim her şey için.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sağ tamam ol abim benim.
0: Aç hemen orada, duy kendini. Oraya gecikmeni
1: tamam, hemen
0: gelir.
1: Dinliyorum şimdi.
0: Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Sağ olasın.
0: İşte böyle sürprizler yapabiliriz. Özellikle Cüneyt Öden, Devrim Öden, Celal Önler, Yahya Şenses, Gökhan Korkmaz, Levent Demir geliyor sizler için. Geldi yine sen. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 22.48, artık yavaş yavaş vedamızı yapacağız. Ben şöyle bir parça göndereyim ya. Şunu bir dinleyelim bakalım.

Evet, bugünlük de benden bu kadar. Türkiye Vesto Saatleri 22.52. Şimdi ben sizlerin belirlemiş olduğu şarkıları ayarlıyorum. Arşivde olanlar tabii ki çalıyor. Bilginiz olsun. Sonra demeyin benim şarkım çalmadı falan diye. Olanları zaten gönderiyoruz. Özellikle Kadir Kanar'dan Azat Demir, Göksel Akyüz kardeşlerim, Oğuz Kanar ve Umutcan Gölge'ye selamlar demişler. Tüm güzel parçalar onlara da armağan. Haydi bakalım. Özellikle ama özellikle Mesut Şahbaz'a, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Reis Ulaş Tekeş'e, Raif Domurcu'a, İnan Işık abime, ondan sonra Çağlar Başkan'a, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Yufkacı Kenan'a, Mert Kırbaş'a, tüm Koldaş ailesine, tüm Kaya ailesine, tüm Selen ailesine, tüm güzel parçalar armağan olsun. Herhalde unuttuğum yok. Mesut Şahbaz, sana da, tüm herkese, tüm kader mahkumlarına özellikle gelsin bakalım. Haydi bakalım, geliyor şarkılar.

de güldürsen de gülmesen de yaşamadan öldürsen de senin derdin.

soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

olduğunu bile bile.

dersin mi ona? Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

gülüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen?

0: tabip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibime yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.